0: Seher Yeli.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben

Seheryeli, Dürüye Keskin'den alınan "Havada bulut yok, bu ne dumandır?" Muş türküsüyle devam ediyor Kenan Tuna sizlerle.

Hisarlı Ahmet'ten Mustafa Hisarlı'nın derlediği "Ay İstanbul sen bir han mısın?" Kütahya türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz.

Aziz Şenses'ten alınan bir Elazığ türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Evlerinin önü lale bağdır. Hakan Köse sizlerle.

Nursal Ünal bir tekten alınan "Bir gemim var salıverin engine" Aydın türküsünü Saadet Yılmaz Bircan'ın yorumundan dinliyoruz.

Niyazi Emre'den alınan bir Manisa türküsü dinleyeceğiz Saime Can Türk'ten. Koyun ben de aşk oduna yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Döneyim de haktan mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kaldır kaldır kollarını. Süleyman Yıldız sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yükseldiğini, tek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43

sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail'li işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Efendim bugün yine TRT Türkü'de sabah diyerek TRT Türkü sizlerin buluşma adresi radyomuzdan sesimizi duyurmaya başladık. 15 Mayıs Cuma. Efendim Mayıs yarılandı. Bahar artık yerini yavaş yavaş umarım ki güzel bir yaz mevsimine bırakır. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarında size seslenmeye başladık. Her sabah olduğu gibi TRT Türkü'de sabah diyerek. Bugün Emine Yılmaz hazırladı programımızı ve Murat Daydemir de sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Gönüller arası köprü kurmak için 3 saati birlikte paylaşacağız. 7.30'da yol durumunu aktarıp saat 8'de meteorolojik görünümü hakkında bilgi vereceğiz. Ve ardından 3 saati sizlerle paylaşırken sizlerden gelen bütün iletileri tek tek seslendireceğiz. Hemen şimdi bir türkü sunalım. Sonra bugünün biraz önemi var. Hemşirelik haftası devam ediyor. Bakalım türkülerimiz nasıl? İlk türkümüzü Tülin Berbergil seslendirecek, bir Çanakkale Biga türküsü. Fehimi Kutler'den Mehmet Özbek derlemiş. Pınar baştan bulanır, iner dağı dolanır. Al başımdan sevdayı, buna can mı dayanır? Türküler başladı ve yola çıktık.

Efendim 7.11 TRT Türkü'de sabah başladı. 7 haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Evet, Mayıs takvimlerde yarı bölümünü tamamladı ve yaza göz kırpmaya başladı. Ancak hep paylaşıyoruz.

sizlerle. Anneannem derdi ki 13 gün geriye say, öyle bekle mevsimin dönümünü. Bugün aslında gerçek takvimle 2 Mayıs'a henüz adım attık ve baharın en güzel demi. Diliyorum ki evlerinizde huzur, mutluluk, yollarda hayırlı yolculuklar, tarlada, bağda, bahçede de bereketli ekim, dikim ve tohumlama dönemleri olsun efendim. Güzel yurdumda her şeyin en güzeli siz kıymetli insanlarımızla olsun. Biz TRT Türkü'de sabahta yayındayız. Bugün Emine Yılmaz programı hazırladı. Murat Daydemir de sesleri ulaştırıyor. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Mesaiye yönlenmekte olanlara da kolaylıklar. Elbette ki emniyet güçlerimiz, sınır boylarındaki Mehmetçik, sağlık çalışanları, emekleri asla ödenemeyecek. Özellikle biliyorsunuz 12 Mayıs itibariyle bir hafta boyunca hemşirelik haftası var. Hep beyaz melekleri çok önemserim. Onların hayatımızdaki yeri çok önemli. Biraz önce şefonun evi kaleye karşı, şefom çatmış çeyizini duvar aşırı dedi Soner Özbülent. Hava Karakaş'ın repertuarımıza kazandırdığı bir Rumeli türküsüydü. Şimdi meşeli dağlar meşeli diyecek, bu kez Hava Karakaş kendisi. Yöre ekibinden derlediği bir Bursa türküsüyle dinleyelim.

Efendim, Ardahan'dan gelin Tatar, kamçısını atar tutar, garip olan nerede yatar, kondur beni allı gelin. Recep Ergül'ü dinledik. Ardahan'ın o muhteşem demeli çevirmeli dediğimiz tarzdaki türkülerinden birini seslendirdi. Hançeresine sağlık, çok da güzel yorumlamış. Hem kendi yöresine, iline, beldesine ait olduğu için olsa gerek, hem de duyumsadığı için. Sevgili Recep Ergün, Mesam'da da iyi bir yönetici aynı zamanda. Diline, yüreğine sağlık. Ardahan'da ve çevre illerde bu çevirmeli türküler, demeli çevirmeli türküler sıklıkla okunan halay havalarıdır. Ve en güzel örneklerinden birinde Recep Ergün'den dinlemiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi Semra Algüloflaz seslendirecek bir deyiş, samah tarzında eseri. Amasya'dayız, Gümüşacı köyde. Nasip olur Amasya'ya varırsan diyecek ve bir samahta dinleyeceğiz. Ardından Tuncay Kemertaş, dağdır yar dağdır sinemde yar dağdır diyerek cinaslı söylemin içinde geçtiği bir türkü seslendirecek. Urfalı Balak'tan derlenen bir Şanlıurfa türküsü. TRT Türkü'de sabah tüm coşkusuyla devam ediyor.

0: ceylan kızım. Aşkımla yakıpsan ben benim ceylan gözüm. Aşkımla yakıpsan ben benim ceylan gözüm. Aşkımla yakıpsan.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hemen bir türkü daha sunalım sizlere TRT Türkü'de sabah yayında. Sonra yol durumu hakkında bilgi verelim. Gülemekçi'den dinleyelim. Kiraz koydum sepede, yar oturmuş tepede diyecek. İbrahim Abay'dan Şinasi Uslu'nun derlediği Denizli türküsü. Sonra yollarda ne var ne yok bakacağız.

0: Yol Durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürümüz bazı projeler kapsamında değişen trafik akışı ve yollardaki seyir hakkında bilgiler aktarıyor. Sizlerle bir kısmını paylaşalım. Avrupa Otoyolu'ndaki otoyolunda 3 numaralı yolda Hadımköy ve Çatalca kavşakları arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları yapılıyor. Yapılacak çalışmalar süresince Kuzey Yol platformunda, yani Edirne yönünde şerit daraltılması yapılacak ve trafik akışı da kontrollü bir şekilde sağlanacaktır. İzmir Çevre Otoyolu'nun Gazi Emir kavşak kolları ile Balçova kavşak kolları arasındaki orta refüjde de yapım çalışmaları nedeniyle 12 Mayıs 2026'da başlayan çalışmalar 17 Mayıs'a dek devam edecek. 10 ila 15 saatleri arasında orta ve sol şerit kontrollü olarak trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Mersin Adana yönü Mersin Alın Gişeleri, yani serbest bölge kavşağı ile Tarsus otosanayi bölgesi kavşağı arasındaki yol yapım, üst bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin Adana yönü trafiğe kapatılır durumda. Bant aktarımı yapıldığından trafik akışı Mersin Adana yönünden ters yönlü çift yönlü olarak sağlanacak. Tekrar vurgulayalım. Adana Mersin yönünü kullanınız bu güzergahta. Zonguldak İl Sınırı Mengen Yeniçağ yolunun 30. metresiyle ekli 200. kilometrede şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışmaları devam ediyor. Mengen Yeniçağ gidiş istikametinde çalışma yapıldığı için bu yolda bir şerit daraltılması yapılacak ve ulaşım kapalı şeritten aksi biçimde diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Afyonkarahisar İhsaniye yolunun 30 ila 55. kilometresinde Erenlerle Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı durumda. Ulaşım Afyonkarahisar yönünden ve çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Tokat yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Bozöyük İnegöl Devlet yolunun Bozöyük İnegöl yönünde bulunan mezit tüneli sağ ve sol şeritlerle tek tek bakım onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ediniz. Hatalı sollanmalarda özellikle tek şeritten sağlanan gidiş geliş şeklindeki trafik akışına dikkat ediniz. Yolunuz açık olsun.

Saatimiz 7.40'ı gösteriyor. 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma. TRT Türkü'de sabah yayında sizlerin buluşma adresi radyonuz TRT Türkü. Efendim eğer şimdi ulaşıyorsa sesimiz sizlere. Bugün programı Emine Yılmaz hazırladı. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabah Ataslan her zamanki gibi gönüller arası köprü kurup il il türkülerle bütün yurdumuzu gezmek üzere huzurlarınıza geldik. Her sabah olduğu gibi bu sabah da şükür sizlerle kavuştuğumuz için ve türkülerimiz ard arda sıralandı. Yol durumunu aktardıktan sonra Ümit Tokcan'ın sesi ulaştı. Sen orada ben burada dedi ve Naci Marzioğlu'ndan Bülent Aslan'ın derlediği Rize türküsünün ardından da Celal Bakar'ı dinledik. Kız pınar başında desti doldurur, destinin kulpuna güller kondurur dedi. Bir Amasya türküsüydü Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Mustafa Saçlı'dan derlediği. Efendim Mayıs ayında çok önemli günler var. Bugün aslında Dünya İklim Günü, aynı zamanda aile yılı olarak da ilan edildiği için bugün de aynı zamanda onu temsil ediyor. Ve hep söyledim sizlere, çok önemsiyorum sağlık meleklerimiz. Hemşireler Haftası 12 Mayıs itibariyle aslında her gün onlara ayrılsa yeridir. Bu meyanda programımızın istekler ve dilekler bölümünde sevgili hemşirelerimizden birkaçıyla ilgili sizlere anekdotlar aktarmaya çalışacağım. Onların nasıl çaba gösterdiklerine dair bilgiler vermek istiyorum sizlere. Devam edelim, bir türkü daha var. Kan bana mori dudu, kan bana. Ayşe Engin Aslanca bizi Trakya'ya götürecek ve Rumeli'nin o güzel ezgisini seslendirecek. Ardından da Fatma Türkan Yamacı'yı rahmetle yad edeceğiz. O güzelim alto sesiyle bir Trakya türküsünde de onu dinleyeceğiz. Uzun yollar diyecek. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

7.49'u görüyoruz. Fatma Türkan Yamacı'yı dinlerken bir yandan da o İstanbul türkülerindeki bir böyle hoş bir sada vardır ya ve nasıl da güzel seslendirmiş. Hatta Türk sinemasında, Yeşilçam'da birçok filmde de bu türkünün kullanıldığını anımsıyorum. Özellikle Şoför Nebahat sahnelerinde yer aldığını da anımsarım çocukluğumda. Ruhu şad olsun. Ve şimdi devam edelim. Berber oğlan diyecek Sercan. Yine Trakya'da dolaşacağız bir süre. Sonra o güzelim Bursa türkülerinden biri, Cezayir'in Harmanları Savrulur. Yine güzel bir sesten Bedia Karatürk'ten ulaşacak sizlere. Hüsnü Ortaç'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Devam edelim. Sonrasında bakalım meteoroloji nasıl ve sonrasında sizin bölümünüzde birlikte devam edeceğiz programımıza.

7.56 Cezayir'in harmanlarını dinledik Bediye Akarsürk'ten Bursa'ya bir selam saldık. Hemen Şule Örek bir türkü seslendirsin. Tekrar Bursa Keles'te olalım bu kez. Bahçede erik dalı, dibinde yedik dalı diyecek. Ömer Akpınar repertuarımıza yürek binden kazandırmış. Dinledikten sonra meteorolojik görünüm hakkında bilgi verelim.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Mayıs ayı takvimlerde yarı bölümünü geride bıraktı ve yaza doğru yol alıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da özellikle boğucu bir lodos esintisi eşliğinde sanki Ağustos sıcağı gibi biraz boğan bir sıcaklık vardı. Ve bazı illerde de bu değerler yükselmeye başladı. Sonrasında gece biraz serinleten bir yağmur vardı. Ancak yine de böyle değişkenlik gösteriyor mevsim artık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Sinop dışında Batı Karadeniz, Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde her zaman olduğu gibi pus ve yoğun olarak da sis görülecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarına seyredecek ve ara sıra orta kuvvetli rüzgar esecek kuzey yönünden. Ve kuvvetli yağış olan bölgeler var. Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimleri bu bakımdan dikkatli olmalı. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale, İstanbul, Kırklareli 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 22, Denizli, İzmir 27, Muğla 26, Adana 29, Antalya 26, Burdur 23, Hatay 28, Ankara ve Eskişehir, Konya 23, Nevşehir 20, Bolu yine 23, Düzce 24, Kastamonu 21, Zonguldak 20, Artvin, Amasya 23 ile 25 derece arasında gidip geliyor. Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 18, Kars 17, Malatya 23, Van 16, Diyarbakır 25, Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27 derece olacak. Görüldüğü üzere özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgelerinin bazı kesimlerinde Akdeniz'de neredeyse yaz değerlerine ulaşmış durumda. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.04 diye kayıtlara düştü şu anda ve TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Bugün sizlere Mayıs'ın 15'inde sesleniyoruz ve artık bahar yarı kısmını bitirdi. Yaza doğru gidiyoruz. Dilerim ki sağlık olur. Efendim az önce program başında da vurgulamıştık. Az önce yine anımsattık. Hemşireler Haftası ve hemşirelerimiz bizim için çok kıymetli. Bütün sağlık çalışanlarımız gibi. Güvenlik güçlerimiz, sınır boylarında bekleyen Mehmetçik ve elbette ki sağlık çalışanları, öğretmenlerimiz. Gerçekten sosyal hayatın ve ülkenin de temel taşını oluşturuyorlar. Her birinin ayağı taşa değmesin, gözlerinde yaş olmasın. Özellikle hemşirelerimiz anımsarım. Hani size demiştim ya, dün Cennet Mekan ablamın seneye devriyesiydi. Bu arada bütün rahmete göçenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları nur olsun. Ve elbette yaşayanlar sağlıkla şifa bulsunlar hastanede, kim bekliyorsa. Ama hemşirelerimizin ne kadar fedakarca çalıştıklarını hem meslek yaşamım içinde çok tanık olarak biliyorum, hem de ailemdeki sağlık sorunlarını takip ederken. Bu meyanda istekler bölümümüze başladık ya, biraz sonra sizlerden gelen iletileri bir bir dillendireceğiz. Ama sevgili Belgin ve Ömer Aytaç, benim canım beyaz kanatlı meleklerim. Onlar benim ablacığımın başında olduğu gibi bütün hastaların başında şifa dağıtırken, her zaman ve her zaman ettiğimiz dualar vücut buldu sanki. Bir gün çok da güzel bir aile kurdular. Hemen bu bölümde onları sevgiyle kucakladığımı vurgulamak isterim. Ve tabii dünya bugün aynı zamanda dün çiftçiler günüydü ya, bugün de aile yılı olarak ilan edildi ülkemizde. Bütün ailelere huzurlu günler diliyoruz. Az önce Emine Akmeşe'yi dinledik. Rahmet ve sevgiyle anıyorum canım arkadaşımı. Bir Denizli türküsü seslendirdi. Özel gönlümle özdeşleşmişti. Tellidir yavrum aman tellidir. Denizli'nin horozları bellidir. Bakınız rastlantıya ki bugün Denizli'nin düşman işgaline baş kaldırısının da yıl dönümü. O ilimizde, güzel ilimizde İmam bir mücadele başlattı ki böylelikle Denizli'nin kurtuluş gününde kurtulamış olalım. Bir türkü daha sunalım sizlere, ardından hemen sizlerin elektronik mektuplarınızı dillendirmeye başlayacağız. Baba Aydın'a vardın mı diye soracak Nimet Bülbül, Hediye Hüseyin, Ahmet Günday tarafından derlenen bu Aydın Nazilli türküsüyle dinleyelim ve dönelim isteklerimize.

8.14'ü görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah 15 Mayıs Cuma günü bölümünde yarı kısmı tamamladı bugün. Ve zamandan hızla akıyoruz. Sizlerden gelen inanılmaz güzel cümleler var. Ulaştıracağım, paylaşacağım sizlerle. Hakan Ünal önce bir Ağrı türküsü seslendirdi, küp kıran ovaları dedi. Ardından Eğin'in o güzelim türküsünü Büyük Ceviz'i bağladı ve bu türkülerle hem Ağrı'ya hem Erzincan'a, Eğin'e selam göndermiş olalım. Efendim dedik ya, vurguladık size program başından beri. Mayıs gerçekten bereketiyle gelen bir aydır, öyle düşünüyorum. Tabii içinde acıları da barındıran takvimlerdeki günler var ama 15 Mayıs söz gelimi Dünya İklim Günü ve Aile Kurumu'nun önemini vurgulamak üzere de uluslararası manada Uluslararası Aile Günü olarak da takvimlerde yer aldı. Ve birkaç gün içinde Gençlik Haftamız başlayacak ve özellikle de gençlerin, gelecek kuşakların emaneti onlardadır. Emanetçisi onlar geleceğimizin. O bakımdan Mayıs'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız da yaklaştığı için Gençlik Haftası'nın da Hemşireler Haftası ile birlikte kutlandığını bir kez daha anımsatalım sizlere. Ailelere sağlık ve huzur dileyelim. Efendim tabii biraz sonra söyleyeceğim, 20 Mayıs'ta da ben doğmuş olacağım. O günü de sizlerle birlikte kutlarız. Şimdi biraz sonra türkümüzü dinleteceğiz ama çok güzel iletiler var. Bugün yine Vira Bismillah deyip şöyle Instagram'dan hemen başlatıyorum. Ve sizlerle bir duygumu paylaşmak istiyorum. Bazen diyorsunuz ki Sabahat Hanım, ismim bugün de okunmadı. İnanın akışta o kadar hızlı akıyor ve öyle yoğun ki ben her birinizin adını bugün olmazsa sonraki gün mutlaka zikrediyorum. Tekin Kolu Çolak yazıyor Ankara'dan. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur dolu bir hafta sonu olsun. Ve temennim budur diyor. Türkü dostlarına türkü armağan etmek istiyor. Değerli Turan Akman Erkılıç, hayırlı sabahlar. Türküler kültürümüzün mayası, toplumsal bağlarımızın en güçlü harcıdır. Bu sabah o bağı yeniden hissedelim. Peki. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüş

Tadımlık olsun mu? O halde bu sizin için özel bir armağandı. Öğrencilerinize, öğretmenlerinize, tüm TRT Türk'ü dinleyicileriyle eşiniz hanımefendiye, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve akrabalarınızla siz de bize armağan ettiğiniz için ben seslendirmiş oldum. Antalya'dan Kemer'den Şengül Ekinci nasıl güzel günaydın demişsiniz. Bütün N harfleri vurgulu. Sayın Sabahat Aslan hanımefendi ve yapım yayın ekibi ve tüm TRT Türk'ü dinleyicileri, sabah 6'dan itibaren TRT Türk'ü yayını dinliyorum. Sizden önce yayınlanan Seher Yeli programı da harikaydı. Sizlerse muhteşemsiniz. Emeği geçen herkesin ellerine, yüreğine, emeğine sağlık. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Gönlünüze sağlık, var olun. Efendim işte gönüller arası köprü budur. Günaydın diyor Mersin Çamlı Yayla'dan ve Suna Kutsul bizi yazarak aramış. Diyor ki TRT Türk'ü dinleyicileriyle sizlere, eşim ve kızıma, bir de Türk'ü oğluma armağan olsun. Hay hay. Güray Yılmaz Çanakkale Ezini'den selamlıyor bize. Hayırlı cumalar torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım, Ezini'de görev yapan jandarma assubay Ömür ve Nefise Hanım ve dünya tatlısı kızlarına Balıkesir Bigacı Şetiye ailem için bir Balıkesir türküsü mümkünse, yoksa sıradaki türküyü. Balıkesir'de seslendirdik, hemen sıradaki türkü. Çok güzel bir türkü. Adana Köprübaşı Otur Saray'a karşı buradan Halil Atılgan abimize bir selam gönderelim. İlinden, Adana'dan bir türkü derlemiş Selahattin Sarıkaya'dan ve Arzu Aydın seslendirecek.

8.25'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Emine Yılmaz hazırladı program detayını ve Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Şengül Ekinci demişti ki isimleri hemen kaçırdım Sabahat Hanım. Bir kez daha anımsatır mısınız? Efendim ben ekibimin bütün can ciğer arkadaşlarımın isimlerini her zaman paylaşmaktan onur duyuyorum. Çünkü birlikte yol alıyoruz. Efendim direksiyon kimde olursa olsun bu gemi bir şekilde sizler için o kadar güzel bir seyirde bulunuyor ki. Ve Handan Aydın'ın güzel sesinden bir Neşet Ertaş türküsü dinledik. Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yare. Sen düşürdün beni dara, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum dedi. Aman gül gibi sararıp solmasın kimse. Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz sizlerden gelen bütün iletileri bir bir okumaya. Emine Demir Atamer, günümüz aydın, geleceğimiz parlak olsun diyerek Trabzon'dan sıcacık umut dolu bir cümle göndermiş. İlyas Aydın Bey diyor ki Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar. Aleyküm selam. Tamam Türk, hayırlı cumalar diliyor. Özcan Gönen, Manavgat'tan selamlar, sevgiler diyerek sıradaki türkü şu an bizi dinleyen herkese armağan olsun diyor. Ve Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için türkü ister. Günaydın Manisa Salihli Yağbasan köyünden, hayırlı cumalar. Sıradaki türkü tüm İslam alemine armağan olsun diyor. Emin Akgün hay hay. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor, selam göndermiş. Aleyküm selam, siz de programımıza hoş geldiniz. Bitaç Çatlakkaya, hayırlı cumalar, iyi ki varsınız. TRT Türkü Sabahı'nın neşesi oluyorsunuz diyor. Çok teşekkür ederim. Aladağ Eynel Köyü'ne bizden de selam ve saygılar efendim. Hasan Güçlü, Konya Kulu'nun sesi. Sıradaki türküyü eşim Hava Hanım'a armağan ediyorum diyor. Hay hay. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam göndermiş. Aleyküm selam. Sıradaki türkü TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyor. Ve Mehmet Kalaycıoğlu, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bilecik 11 pazar yerinden arıyorum. Türkiye ekibine selamlar demiş. Aleyküm selam. Berlin'den yazıyor sevgili İsmail Yalabık. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ahmet Tuzal, günaydın. İzmir Buca'dan selamlar diyerek başlıyor. Güzelim nostaljik radyo görseliyle. İyi günler, iyi yayınlar.

Batı'daki türkü Hayati Gülbeyaz Ayçiçek, çocukları Abdullah Samet Ayçiçek ve eşlerine armağan olsun diyor. Selahattin Özdemir her zamanki gibi türküyü polisimize, askerimize ve tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Niksar Yeşilkaya köyünden selam göndermiş bize. Aleyküm selam. Ve fındığın başkenti kirazın ana vatanı, mavi ile yeşilin buluştuğu şehir diye tanımlıyor. Çok da güzel bir turizm cümlesi bence. Giresun Esbiye'den cennet vatanıma güzel dostlara selamlar olsun. Keyifli vakitler diliyorum diyerek Alparslan Can Türk fındık kenti selam göndermiş. Yaşar Tandoğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan sevgiler saygılar diyerek yazıyor. Bir mukabil Bayram Gökçen de Seydi Kemer'den selam gönderiyor. Ve İstanbul'da bulunan oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen ve şifa bekleyen hastalarına türkü armağan edelim diyor. Şifa olsun. Dere boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar. Ben doyamadım, doysun kara topraklar. Hadi Karadenizli biraderleri dinleyelim ve Karadeniz'e selam gönderelim.

8.36'yı görüyoruz. Karadenizli biraderler bir Karadeniz fırtınası estirdiler. Ve Facebook'tan yazan dinleyicilerimiz, sayfalarımız TRT Türkü sayfasıdır. Bizlere hem Facebook hem Instagram hem eski adı Twitter olan X'ten yazıyorsunuz. Ayrıca değerli dinleyicilerimiz bizzat yazıyorsunuz. Onları da TRT Türkü sayfamıza yönlendirirseniz kısa kısa cümlelerle her birinizin selamına bir aleyküm selam deme şansım olur. Gürol Seçil Kara sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek yatağından selam gönderiyor. Sıradaki türküyü de eşi Seçil Hanım'la kızı Simge, damadı Ömür Paskal, torunu Toprak Paskal için istiyor. Tabii oğlu Erdinç Kara'yı da unutmamış. Teşekkür ederim. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor. Sıradaki türkü Meral Hanım'la Ege'ye, Turan Hocası'na, Gökşen'e ve tüm türkü severlere armağan ediyor. Değerli Murat Odabaşı yine çok güzel cümleler. Türkülerimiz acıyla kederle yoğrulan hayatlar, yüzlerden yayılan tebessüm, gözlerdeki gülümseme, duygulara sığan her şeyi bulduğumuz bu toprakların sesi. Anadolu'nun resmidir türküler. Birlikte niniyle başlayan, ölümde ağıtla sonlanan hayatın özeti, yaşama ayna tutan bir tiyatro sahnesidir türküler. Ne güzel demiş. İstanbul Avcılar'dan yazıyor ve ben Deniz'le birlikte bütün ekibimize selamlıyor. Muhabbetim daim olsun sevgili Murat Bey. Ve alıcılarımıza notalara sığdıran ezgilerle kadim yurdumuzu Anadolu'yu diyar diyar dolaştıran, gönülleri hoş eyleyen fevkalade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah diyerek de bizi onurlandırmış. Birbirinden seçkin örneklerle mükemmel bir repertuarı oluşturarak biz dinleyenlere sunan, yayından yapıma alıcılarımıza ulaştıran siz güzide ekibe sonsuz teşekkürler sunarım diyor. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Gününüz mübarek olsun. Bereketle, huzurla inşallah. Müjgan Kızılkaya iyi yayınlar diliyor. Bütün dinleyicilerimize selam gönderiyor. Biz teşekkür ederiz. Zeki Günde Burdur Esenevler'den selam demiş bizi. Aleyküm selam. Diyor ki TRT Türkü'de sabah program ekibiyle eşim, çocuklarım, torunlarım ve tüm türkü dostlarıyla TRT Türkü dinleyen herkese hayırlı cumalar. Her zaman TRT Türkü diyor, adeta bir simgedir bu. Muhteşem bayrak görselimizde çiçekler kadar güzelsiniz. Mustafa Ali Aydemir, yağmurlu bir Fatsa sabahından günaydın. Hayırlı sabahlar değerli hocam. Sıradaki türküyü öncelikle size, yayın ekibine ve iyi fanatik bir TRT Türkü dinleyicisi olan dayımın kızı Şevki ablama armağan ediyorum. Biz bu fanatikleri seviyoruz. Başka fanatikler olmasın efendim. Türkülerin fanatiği bize yeter. Ayhan Çağat günaydın Sabahat Hanım diyerek başlamış. İstanbul trafiğinden selamlar. Sıradaki türkü sağlık ve emniyet çalışanlarımıza armağan olsun diyor. Hayırlı günler değerli Ayhan Çağat. Hasan Kumral çok naziksiniz. Diyor ki ben türkülere sevdalı Kartal'dan Hasan Kumral. Güne TRT Türkü ve sizinle başlamak ne kadar güzel ve değerli. Türküler kadar sevgi, güzellik dolu bu programda emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Benim için içinizden gelen bir türküyü seslendirirseniz çok mutlu olurum. Sizin şahsınızla bütün ekibe kolaylıklar, türkü severlere keyifli dinlemeler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlaka dostça, sevgiyle ve türkülerle kalın. Bravo. Mutlaka program sonunda size armağanım var. Ali Yöntem selam göndermiş bize ve diyor ki Bucak'tan selamlar. Şirin Sabahat Hanım çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü Bucak servis şoförlerine armağan olsun gari. E tabi türkülerimiz sizin için, bütün yolda olanlar için. Aykut Türk Bolu Güvem Yaylası'ndan bizi selamlıyor. Necati Yücel de Mersin Erdemli'den sıcacık bir hayırlı cumalar dileği var. Çok teşekkür ederim. Durak Çağatay Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesleniyor. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı, Pervane.

Tane Köyü'nden bizi selamlarken Yılmaz Can Türk Facebook'tan da yazmış. Çok teşekkür ederim. Bekir Gültekin diyor ki Kayseri'den selamlar, mutlu günler. Sıradaki Türküyü program ekibiyle TRT Türkü dostları ve Zonguldak Çatalağızı'ndaki Remzi Demirci, Adnan Acar ve Turgut Acar kardeşlerime armağan ediyorum. Yaşar Köksal yine muhteşem bir görsel Ankara Çubuk'tan yazıyor. O küzüne soba yanıyorsa keşke benim için ekmek kızartsınız. Günaydın derken saat 6'da başladığım yürüyüşe yaklaşık bir saat sonra bahçedeyim. Birbirinden güzel türküleri dinlemenin keyfini kahvaltıyla sürdüreceğim. Bu güzel programı hazırlayıp sunan İstanbul Radyosu Sabah ekibine çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Murat Simge de hemen vuracak, türküyü gönderecek. Yeter Sabahat Hanım diyor bana çünkü. Hadi bakalım devam edelim.

Efendim 8.50'yi görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah 15 Mayıs Cuma itibariyle yayında. Hayırlı, güzel, uğurlu bir gün olsun diyoruz ve yeni ulaştıysa sesimiz, hoş geldiniz. Bize şeref verdiniz efendim. Bizler de yolda olanlara hayırlı yolculuklar, mesaide olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Ve bütün hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza da yine aynı şekilde kolaylık dileklerimize, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onur Şan Azerbaycan güzeline seslendi. Gelme sana küsmüşem dedi. Ondan önce de "Ben bu elin kızıyam, atamdır Azerbaycan" diyerek Gürnüş Öztürk bizi Sevda Veliova'nın albümüyle Azerbaycan diyarında dolaştırdı. İbrahim Öz'e doğru hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum Sabahat Hocam. Çorum'dan selamlar, sevgiler diyor. Bir mukabil efendim, sizin de her şey yönünüzce olsun. TRT Türkü dostlarına bir türkü armağan edelim demişler. Elbette. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, saygılar diyor bir mukabil. Tüm türkü dostlarına türkü armağan edelim derler. Emin Akgün de Manisa Salih Yağbasan Köyü'nden hayırlı bir cuma diliyor herkese. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, sabahınız hayır olsun, mübarek olsun cumanız diyerek Antalya'dan selam göndermiş. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden tüm TRT Türkü dinleyenlerine selam gönderiyor. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden hayırlı cumalar hocam diyor. Sıradaki türküyü radyosu açık olan herkese armağan edelim. Osman İnan da Ankara'dan yazarak aynı şekilde duygularını yansıtmış ve türküyü de Samsun Vezirköprü Göl Köyü'ndeki büyük babası Yusuf İnan'la türkü severlere armağan ediyor. Yaşar Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar diyerek Kütahya Tavşanlı'dan sesleniyor bize. Biz de iyi bir gün diliyoruz. Ahmet Bakırezer, İstanbul Büyükçekmece'nin sesi selam olsun diyor. Aleyküm selam. TRT İstanbul Radyosu'nun güzide canları. Sabahat Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Safa bulduk efendim, siz de şeref verdiniz. Muhteşem bir sunumla birlikte güzel bir programı bizleri beklediğinden hiç şüphemiz yok. Heybemizden şansımıza çıkacak türküyü önce size, Nuray Hanım'a, Kerem Bey'e, bütün yol arkadaşlarınızla birlikte eşim Neriman Hanım, çocuklarım Kerem, Semih'e armağan ediyor. Güzel haberler alacağımız türkü tadında bir hafta sonu diliyorum. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah. Saygı benden efendim, sizin gönül güzelliğinizdir. Ve Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden hayırlı cumalar diliyor. Tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli'den yatağından selam göndermiş. Gününüz hayır olsun. Gültekin Örücüler de Abdullah Örücülere Eskişehir'e selam gönderiyor. İzmir'den bizi aramış, yazmış. Var olsun. Ergün Tontu Darende'den Somuncu Baba'dan hayırlı cumalar demiş. Amin inşallah. Allah efendim. Erdal Oğuz Bey'e ve Tonto ailesiyle Hilmi Keyhıdır abine, Darendillere, Ceyhanlılara türkü istiyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesidir. Sıradaki eser eşiniz Havva Hanım'a benden armağan. Turgut Eren Eskişehir'den selam gönderiyor. Eskişehir'e biz de selamlarımızı ulaştıralım. Ali Yavuz da Yalova'dan yazarak eşi Sultan Hanım, oğulları Selim, Fatih ve gelini Begüm kızına türkü istiyor. Soner Koç, hayırlı cumalar değerli kardeşim. Türküler tüm milletimize armağan olsun diyor İzmir Gazi Emir ve Fatih Şelebi Kahramanmaraş'tan, İsmet Köklü'de Kayseri'den Kara Kimse Mahallesi'nden yazarken Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten bir türkü istiyor. Akkurt ailesiyle Bay Ali Bayram, Muzaffer Kaygısız ve tüm ailesi için o halde türkü ulaştıralım size. Şimdi ben ateş attım samana diyen bir Osman Kalay sesi duyuracağım size. Hasan Avcı'dan İsmet Egeli derlemiş. Manisa Sancaklı'ya selam gönderelim.

8.58'i buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimi başlamak üzere. 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Efendim 1 Mayıs sabahında İstanbul'dan sizlere sesimiz ulaşıyor. Ve TRT Türkü'de sabah, her sabah sizlerin programı, sizlerin buluşma adresi TRT Türkü'de yayında. TRT Türkü postamızda birbirinden güzel programlar gün boyu saat saat sizler için yayında. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan günaydın diyerek huzurlu bir Cuma günü diliyor. Ve dinleyicimiz Gülden İbiş İmamoğlu sıcacık bir günaydın diyor. Sevgiler Deniz. Denizli'den bir mukabil Denizli'ye sevgiler. Denizli'nin düşman işgalinden kurtulmaya bugün yola çıktığı gün efendim. Kutlu olsun. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan selam göndermiş. Sait Ağa Ankara'dan günaydın diyor. Kolay gelsin Sabahat Hanım demiş. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Abdullah Albayram Şahin Bey Gaziantep'ten iyi yayınlar diliyor bize. Ve bütün ekibimize selamlarken emeğinize sağlık diyerek sıradaki türküyü Karakeçili Ali Bayramoğulları ailesine armağan ediyorum. Efendim selam olsun o diğerlere. Avni Yayın, TRT Türk ailesi günaydın güzel ülkem, günaydın güzel insanlar. İyilikten, güzellikten, sevgiden yana selamlar ve aleyküm selam. Güzellik daim olsun. Halil Albayrak, yağışlı Samsun ilk adımdan selamlar ve hayırlı cumalar diyerek sıradaki türküyü mümkünse Sabahat Hocam Musa Eroğlu'dan hüzünlü bir türkü olursa sevinirim demişsiniz. Albayrak ailesine de armağan olarak istemişsinizdir. Hüzünlü olmanızı istemem ama Musa Baba'nın bir türküsünü inşallah sıraya almaya çalışacağız. Osman Köster mi Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarına selam gönderiyor. Mersin'den Gürcan Hüsbal'da tüm TRT Türkü ailesine merhaba diyerek günaydın demiş ve dileklerini ulaştırmış. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum demiş. Bir mukabil sevgi saygı bizden efendim. Yılmaz Kaygısız günaydın türkülerin prensesi. Burdur'dan selam ve sevgiler diyor. Efendim gönlünüze sağlık, teveccühünüz. Bugün yağmurlu bir sabaha uyandık. Sıradaki türküyü eşim Ayten ve torunlarım için bir türkü olarak istesem çalar mısınız? Benim türküm size armağan Sayın Kaygısız. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlar gönderiyor. Ok Meydanı'na ve bütün dostlara selamlar. Sıradaki türküyü de canım torunu Mege'ye armağan ediyorum diyor Osman Bey her zamanki gibi. Halil Gülşen Tarsus'tan günaydın, mutlu yayınlar diliyorum Sabahat Hocam, değerli yayın ekibi. Tüm türkü dostlarına selamlar diyor. Aleyküm selam. Cevriye Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden sıradaki türküyü oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'a armağan etmek üzere bize yazmış. Konya Bahçesaray Köyü'nden selam gönderiyor.

Ahmet Göğebakan, Zübeyir Yılmaz da Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşim Güllü ve torunlarım Recep, Koray, Nergiz için istesem olur mu demiş. Tabii ki Manisa'nın Şavar köyünden de sıradaki türküye ortak olmak ister Selçuk ve gelinin kızı Tuğba ile eşi Cevriye Hanım için Erdoğan Avcıbaşı. O halde türkümüz. Az önce Pınar'ın başında teslim varmış dedi Sevinç Akkaya. Yöre ekibinden derlenmiş kaydı var, ancak bu türküyü TRT Repertuar Kurulu'na ilk okuduğum albümden verdiğimi sizlerle paylaşmak isterim. Osman Kala'yı dinlemiştik Ateş Attım Saman'a derken, İsmet Egeli Hasan Avcı'dan derlemişti. Şimdi bulaşık yıkamış kalmış koyunlarını satar satar gider vermene diyor Sabahattin Gülümser ve bir Trakya türküsü. Haydi dinleyelim.

9.08'i görüyor TRT Türkü'de sabah tüm coşkusuyla devam ediyor. Hayırlı uğurlu bir gün olması dilek ve dualarımızı tekrarlayalım sizler için. Ve Behi Özgür yazmış bize, TRT Türkü dinleyicilerine selam göndermiş. Az önce dinlediğimiz o şıkır şıkır türkü Yayla Yollarında diye Bahtiyar Arıca'ya ait bir beste tarzında denemeydi. Aydın Beyoğlu seslendirdi. Sabahattin Gülümser Bulaşığı seslendirdiği için bütün Trakya'dan inanılmaz güzel teşekkür iletileri var. Çok teşekkür ederim ben de teveccühünüze. Behi Özgür yazdılar, diyor ki kolaylıklar diliyorum. Koca Yörük Uğur Önür'den, vallahi Uğur'dan bir eser çalacağım. Uğur Cezalı, çok seviyorsunuz sevgili Uğur Önür'ü. Biz de kendisiyle bir arada öğrenciliğinde güzel günler geçirdik. Paşalar Köyü'ne ve Bülent Bey'e selamlar olsun. Türkü armağan edeceğim. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selam göndermiş bize. Türküyü Çumra halkıyla Konya Netlok çalışanlarına armağan edelim diyor. Sinop Ayancık'tan Muttalip Koşak şekilde selamı var. Gürhan Gündüz diyor ki Ağın'dan tüm türkü severlere selamlar sevgiler. Bugünkü türküler değerli Sabah Tanımı şahsında TRT Türkü ekibinin emektar çalışanlarına armağan olsun. Gönlünüze sağlık, gününüz ömrünüz bereketli olsun. Ali Cengiz huzurlu günler olsun gönlü güzel insanlar. TRT Türkü dostlarım, yayın yapım ekibi, TRT Türkü dinleyicileri, türkü sevdası gönüllere, gurbetten sılaya, sıldan gurbete, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun bozkırın ortasından derken hislerimize tercüman olmuş var olunuz. Merzifon'dan günaydın diyor Cüneyt Polat ve Cüneyt Bey sıradaki türküyle eşi Gülcan ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bolu Gövem Yaylası'ndan selam göndermiş Aykut Türk, Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan herkese hayırlı bir gün diliyor ve Zonguldaklarla Afyonkarahisarlara ayrıca Zeki Başoğlu'na eşi Zeynep Hanım'a da türkü armağan etmek istiyor. Hakan Yeşil, günaydın İzmit'e ve size selamlar. Selamlar Leyla Çabuk, Çanakkale'ye ve sizi selamlıyoruz biz de içtenlikle. Yusuf Öztürk, günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Sıradaki türküyü Şimşekler çalışanlar için armağan edelim diyor. Kayseri Develi'ye selam gönderiyoruz. Ergun Aktaş, günaydın, hoş geldiniz demiş. Safa bulduk efendim. Gezban Kafalı Burdur'dan yağmurlu bir havadan bize günaydın diyor. Bereketiyle olsun. Tüm TRT çalışanlarını türkü armağan etmek istiyorum derken Mersin Erdemli'den Necati Yücel hayırlı bir gün diliyor. Güllerinize teşekkür ederim. Mustafa Akbayır, TRT türkü dostlarımıza Eskişehir'den günaydın diyor ve sizlere türkü armağan etmek istiyor. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Kalkın açın adostlar, TRT türkü dinlemek sağlıktır. Vallahi Zeki Başoğlu artık fotoğrafçılık sanatını yanına şairliği koydu. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamladı ve sıradaki türküyü Ali Gülaç'tı, Arif Cebeci, Dureli Cengiz, Mehmet Kara, Yekta Metin, Alim Keleş için istedi ve Sezgin Daşdemir günaydın dedi Muğla Danavan'dan. Saygılar sunarım. Bu çalacağınız türkü eşim ve çocuklarıma armağan olsun dedi. Zeki Gül de Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı'na selam gönderirken Kemal Özkul Tavşanlı'dan Kütahya'dan bize yazıyor. Hayırlı cuma diliyor. Sıradaki eseri bugün Eczacılar Günü'nde tüm dostlara armağan edelim diyor. Dün de demiştim Dünya Eczacılar Günü. Ben bunları unutmam. Türküleri hiç unutmam. Zap suyu derin akar, sinemi yakar geçer diyor. Hüseyin Mustafa Arı, Sami Yılmaz türkü İlhan Erten derlemesi bir Van türküsüyle dinleyelim.

9.18 yavaş yavaş 3. saat dilimizden de ilerliyoruz. TRT Türk'ün sabah yayında Hüseyin Mustafa Arı'dan sonra Nesrin Ayçınar'ın sesi ulaştı. Ankara misket havamızla Mehmet Hulusi Koçer'den Sarı Sözen hocamızın derlediği o güzelim misket havası. Güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi. İşte el kızı değil mi sevdi de kaçıverdi diye herkes birbirine nazir yapıyor. Gürol Seçil Kara sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek seslenmiş. Taşı toprağı altın olan yatağından selam gönderiyor. Eşi Seçil Hanım, kızı Simge, damadı Ömür, torunu Toprak, oğlu Erdinç için türkü istemiş bizden. Ve değerli Murat Odabaşı Facebook'tan da yazıyor bize, Müjgan Kızılkaya herkese selam gönderiyor. Ve değerli dostlarımız, sizlerin trafik sırasında bizi dinliyor olmanız, yolunuzu kolaylaştırdığımızı bilmek bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü müzik terapinin bir kuralı vardır. Müzik o anda ruhun sesidir ve ruhu da aynı zamanda mutlaka iyileştirir. O bakımdan gerçekten hani üzerinden geçerek konuşuruz ya, sanat ruhun gıdasıdır diye, müzik ruhun gıdasıdır. Hayır, aslında ruhun sesidir. Hem müzik hem de bütün sanat dalları, ama özellikle nefes olduğu için, ses olduğu için ayrıca müzik sanatı gerçekten ruhun sesi. Yılmaz Kaygısız yazdı, çok teşekkür ederim. Halil Gülşen dedi ki mutlu sabahlar. Ve değerli dinleyicilerimiz, bakıyorum çok yeni katılan dinleyicilerimiz var. İzniniz olursa birazcık da onlardan söz etmek isterim. Bize bugün Günay Bey yazıyor Küçükçekmece'den. Avni Yeğin, günaydın TRT Türk ailesi, güzel ülkemin güzel insanları demiş. İyilikten, güzellikten, sevgiden yana selam demiş. Ve Giresun Batlama Deresi Toki evlerinden yazıyor Sabahattin Konal, çok teşekkür ederim. Yomru Özdür Mahallesi Trabzon'a selamlar. Aleydoğdu. Mehmet Eroğlu da günaydın türkü dostları, günaydın Sabah Hanım, türküler kadar güzel, radyo kadar vefalı dostluklar dilerim, ne güzel demişsiniz. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den bizi selamlıyor. Kastamonu Küre Çaybükü köyünde oturan annesi Elmas Özkan için türkü istemiş. Cumanız mübarek olsun efendim. Veli Özdemir günaydın Adıyaman'a, günaydın size. Ve Şaban Günhan Eskişehir'den sıcacık bir selam göndermiş. Zeki Özceylan da Alanya'dan selamlıyor bizi. Ve eşi Betty Hanım, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan, Ali Şahin ve Zeki Ayaz'la eşi için türkü istiyor. Mehmet Çay, hayırlı cumalar diyor Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. İsmail Akgün, Araklı Trabzon'dan selamlıyor bizi. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Ve Mehmet Ateş, hayırlı sabahlar, cuma gününüz aydın, bereketli olsun gününüz diyor. Kayseri'den Mustafa Teyli de yazmış. Tüm dostlarına, ailesine türkü istiyor. Gürol Yavuz, Eskişehir Miyalıçık'tan selamlamış bizi. Adem İyide de günaydın, gününüz aydın olsun. Cevizin Diyarı Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'ten selam olsun diyor. Aleyküm selam. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den selamlıyor. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan. Cengiz Silkeoğlu da Muğla Yatağı'ndan herkese güzel ve hayırlı bir gün diliyor. Tuncer Erol Eskişehir'den bizi selamlamış. Var olun. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam gönderiyor tüm dostlara. Vehbi Aksungur bugün bulutlu ve soğuk olduğunu söylüyor Konya Selçuklu'nun. Günaydın, sabahınız hayır olsun. Nursel Hanım'la size türkü armağan bendenizden. İsmail Güner Hanbağ'dan selamlar diyor. Dostlarım, türkü askerlerime, polislerime, bir de Kars Akbaba köyüne armağan olsun. İyi ki varsın TRT Türk'ü. Siz de var olun. Serpil Demirci, günaydın Kocaeli ve İzmit'e, size güzellik diliyorum. Hava Türk'ü Bulancak sabahının yağmurlu olduğunu söylemiş. Sıradaki türküyü Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyor. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyünden selamlamış. Mersin'den Özgür Aldemir günaydın diyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Hüseyin Kasap, aydın gününüz olsun, hayırlı cumalar diyor. Salim Oğuz, Uşak Banaz Kılıçlar'dan selamlıyor. Hüseyin Erçolak da Afyon Karahisar'dan, bugün diyor asker oğlum Tuna Han'a türkü hediye ediyorum. Ayhan Ozan da Zonguldak'tan yazıyor, günaydın Serap Çölkuşu, Murat beni durdursun Emine ile, çünkü türkülerimizi sunmaya başlayalım zaman geçmeden. Efendim, şimdi bahçelerde üzerlik diyeceğiz ve Hamza Mızrak'tan Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlediği türküyü dinleyeceğiz. Haydi türkümüz sizlere armağan olsun.

9.29'u görüyoruz. Dakikalar ilerlerken sizlerden gelen iletiler birbirinden güzel. Ovalar ovalar, engin ovalar, ovada şahin kovalar dedi Elçin Bulut ve Hüseyin Kayan'dan Sümer Ezgi'nin derlediği bir Burdur türküsüydü. Ondan önce Bahçalarda Üzerlik dedi, Hamza Mızrak, İsmet Akyol'un repertuarımıza kazandırdı bir Isparta Dere Günköyü türküsüydü. Efendim, Gülnaz Maldaslı Delal daimi dinleyicimiz, o güzelim kalp ve bayrak görselimiz için çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar, gurbet elden sılama saygı ve selamlarımla sizlerleyim. İyi ki varsınız, teşekkürler hepinize demiş. Sizler var olun, sizlerin gönlüne sağlık. O güzel görsel için de çok teşekkür ederim. Varlığınız daim olsun, hayırlı günleriniz olsun efendim. Turan Akman Erkılıç hocam teşekkür etmiş, teşekkür

Bizden teveccühünüz için. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten selamlıyor bizi. Canım o sesin inan ki rahatlık huzur veriyor sabah kelebeğim. Sıradaki türküyü Karabük'te oturan değerli arkadaşım Saniye Öztaş, Seher Çetin ve Emine Çetin'e arkadaşlarıma bu frekansı dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Nazik ve türkü sever, inanılmaz güzel yürekli bir dinleyicimiz. Ahmet Özçelik, değerli sunucumuz, sanatçımız Sabahat Hanım. Sizin nezdinizde İstanbul Radyosu Türkiye ekibine kucak dolu selamlar sevgiler diyor. Bil mukabil üstadım, çok teşekkür ederim. Okuyacağınız bir türküyü sizlere eşim Sayınur Hanım'a, torunlarım Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarına armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Eme hocam ömrünüze bereket demiş. Var olun, sizler de her zaman çok kıymetlisiniz, unutmayınız. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı günler diliyor. Hayırlı cumalar, sevgi saygı bizden efendim. Ve Nur Genç, güzel şairem, İstanbul Şile'den bizi yine yalnız bırakmamış. Çiçeklere çok teşekkür ederim sevgili Nur Genç. Eşim Şuayip ve bana, bir de tüm sevdiklerime, yapımda yayında emeği olan herkese kolaylık dileklerimle türkü armağan ediyorum diyor Nur Genç. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Fikret Dikmen Niğde'den yazıyor değerli ozanımız. Sağlık diliyorum. Cabir Şahin Kayseri'den yazıyor bize. Tüm türkü dostlarına türküyü armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler. Türküler hayattır, türküler geçmiş ve gelecektir diyor. Çok teşekkür ederim. Var olunuz. Konya Güney Sınır'dan selamlıyor bizi Ormancı Mustafa Şiş. Kolaylıklar diliyorum. Emine Yarar Safranbolu'dan selam göndererek güzel bir gün diliyor. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'ın sesi. Tekirdağ'dan bizi dinleyen herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorum orada özenli dinleyicilerimiz var. Yusuf Öztürk, günaydın sevgili yurdumun güzel insanları. Kayseri'de Veli'den selamlıyorum diyor. Fedelamız başımız üstüne. Acı Ayaz da Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlıyor bizi. Eşime, çocuklarıma, amatör türkü dinleyicileriyle çalışanlarına armağan ediyorum türküyü diyor. Huri Özer değerli öğretmenimiz Niğde'den bizi yalnız bırakmamış. Eşi Bircan Hanım'a ve tüm dostlarına türkü armağan ediyorum. Fahri Özdemir Osmaniye'den selam gönderiyor. Maya Türköz de İzmir'den günaydın diyor. O halde ben sıcağı sıcağına hemen türkü de sıcağı sıcağına Gökhan Aydın'ı dinleteyim. Daha sonra isteği olan Ahmet Özçelik için özel bir türkümü de ayrıca sunayım sizlere.

9.39'u görüyoruz. Hızla sonlara yaklaşırken değerli dinleyicilerimiz, değerli Ahmet Özçelik özellikle siz okuyun bir türkü dinleyelim dedi. Dinleyen dostlarımıza selamla sevgiyle armağan etmiş olalım. Ve tekrar şöyle bir bakalım Instagram'dan kimler neler yazdılar. Yeni yeni katılan dinleyicilerimize bir selam gönderelim. Van'ın hafızası nostalji günaydın iyi yayınlar. Sıradaki türkü oğlum Özden, eşi Gamze ve torunum Berkay'a armağan olsun diyor. Van'a selamlar Bitlis'e efendim güzelim diyar Ahlat. Şimdi bütün Ahlatlı hemşehrilerim ki Fahri hemşehrileri olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve değerli Necla Tiyan Şaneker biliyorum sevgili hocam bizi dinliyordur. O hocadır, öğretmendir, hayatı hep kucaklar. Sedat Uzun günaydın diyor. Şair Resul Uzun diyor ki şairler kenti Kahramanmaraş'tan selamlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Sıradaki türkü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personeli, hocaları ve Kahramanmaraş halkına armağan edin lütfen. Ahmet Bakır İzer çok zarifsiniz efendim, teşekkür etmişsiniz. Sizin de alın teriniz karşılıksız kalmasın. Gaziantep'ten yazıyor Mustafa Kına, selam olsun diyor. Tüm türkü dostlarına bir türkü armağan etmek isterim. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. TRT türkü candır demiş. Hayırlı cumalar efendim. Mesut Gençkan günaydın diyor. Gülsün Mesut Gençkan çifti Bursa'dan selamlamışlar. Bursa'dan Hasan Uslu da bizi dinliyor. Gül Kuruttum'u yarın dinletsek olur mu sevgili Hasan Uslu? Söz veriyorum, dün dinlettik, bir gün arayla yarın tekrar dinletelim. Şaban Dişli günaydın sevgili Sabahat hocam. Size, değerli çalışma arkadaşınıza kolaylıklar diliyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Türkülerin bir araya getirdiği tüm dostlara selam olsun, var olunuz. Seçil Kamber Aydın Çin'den yazıyor. Bütün ekibimize selam göndermiş. Murat Şükür TRT Türkü dost ve dinleyicileri.

Gebze'den selamlıyor. Ömer Ali Dal Denizli'den günaydın diyor. Kalbi güzel olan herkes için türkü armağan edelim. Bolu Çamyay'dan Saadettin Teksoy Erçelik, Ceyran Şimşek Ayar Samsun Ledik'ten Mustafa Fenercioğlu diyor ki günaydın. Son bir saate yetiştim, sizlerleyim. Sıradaki türküyü tüm türkü ailesi için istiyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Antalya'dan selamlar bir mukabil. Tevfik Şentürk de günaydın, iyi sabahlar demiş. Hiç ara vermeden bir türkü sunalım yine sizlere. Ketliği Düzova'da avlarlar diyecek Vedat Bağcı, bir Mersin Silifke türküsüyle bütün Erdemli'ye selam olsun.

9.45'i görüyoruz saatimizde. Efendim gerçekten zamandan nasıl aktığımızı biz fark etmiyoruz. Siz de öylesiniz sanıyorum ki çok güzel cümleleriniz ulaştı. Üzünde Garadır Halın okuduğum Azerbaycan ezgisi için teşekkürler gelmiş. Bir türkü daha okuyacağım, borcum var size. Sevgili Emine Yılmaz o kadar güzel türküler hazırlamış ki Murat Daydemir de teknik yapımda bu mucizeler yaratıyor efendim. Şimdi bakalım değerli Selahattin Erzi Adana'dan diyor ki zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha Sayın Yapım Yayın ekibine ve Sabah Hanım'a sevgiler selamlar. Bir mukabil sıradaki eseri eşim Yıldız Erzi'ye değerli yapım yayın ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Siz var olun. Yıldız Hanım'a özellikle üzünde garadır halım dedim. Siz de ona söyleyiniz gün boyu efendim. Antalya Kemer'den Şengül Ekinci ne kadar kadir kıymet bilirsiniz efendim. Var olun. Oy oy oy memleketimin türküsü Aydın Nazilli'nin baba Aydın'a vardın mı? Sabah Hanım diyor çok teşekkür ederim yayın yapım ekibinize. İsimleri söyledim. Emine Yılmaz, Murat Daydemir bugün ve demiş ki ayrıca rahmetli anneciğimin türküsü, memleketim Ağrı'nın türküsü. Ay beni çok mutlu ettiniz. Rabbim sizi de mutlu etsin. 20 Mayıs'ta not aldım demiş. Çok teşekkür ederim. Efendim laf aramızda benim 20 Mayıs doğum günü var ya kutlu doğum günü gibi uzuyor canım öğrencilerim sayesinde. Güray Elgüray Yılmaz Çanakkale Zine'den yazdı. Zübeyde Geyrek günaydın diyerek sıradaki türküye olmak istediğini ortak ve eşiyle çocuklarını da armağan etmek istediğini bildirdi. Güzelim içli sesiniz demiş sevgili Şengül Ekinci. Çok teşekkür ederim. Var olunuz. Acı Payam Kelekçi'den günaydın diyor Hatice Ünal. Hayırlı cumalar efendim. Özgür Aldemir Mersin'e selamlar. Herhalde keklik türküsü tam yerini buldu Seydi Alas. Adana'dan sevgiler dedi. Zübeyde Hanım'la oğlunuza, gelininize, kızınıza türkü armağanımız var. Ali Kılıçoğlu günaydın Sayın Sabah Taslan diyor TRT Türkü ekibi. Bugün yine güzel türkülerinizle hoşnut ediyorsunuz bizleri. Eşim Nuran Kılıçoğlu için ve değerli dostum Sinan Gündoğdu, Cemile Can, Şehnaz Gülce Gündoğdu için bir Iğdır türküsü mümkün olur mu? Ayrıca arada bir tatlandırıcınız da çok lezzetli oluyor.

Oldu mu Ali Bey? Zeki Bey'in diyor ki yine selam göndermiş Instagram'dan. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı bir gün diliyor. Ve Nefa Eden Niksar'a kadar Kelkit Vadisi için bir Kelkit oyun havası. Efendim Kelkit Vadisi için türkü kafamdan hep tasarladım. Sevgili Emine ile bugün süremiz bulamadığımız kalmadı. Ama yarın size söz veriyorum. Giydim çarıklarımı okuyacağım. Sözüm sözdür cumartesi sabahım. Şengül Hanım çok teşekkür ederim bütün güzel iletiler için. Hasan Uslu yazdığınız Hatay türküsünü yarın seslendirdim. Sizin için dönüyorum tekrar tekrar Nurhan ve Ahmet Kılıç ve tekrar Facebook sayfamıza bir bakayım. Çünkü son dakikalar sevgili Murat bana gongu çalmadan ben sizlerin selamlarını tekrar sizlere ulaştıracağım. Bir bakalım daha neler yazdı dinleyicilerimiz. Sevgili Günten Yeşil Küçükçekmece. Kanarya'dan yazan dinleyicilerimiz var çok yakın. Çok teşekkür ederim. Hiç unutmamışlar bizi. Bakalım Gülnaz Malbastı Delal. Peki Suna teyzemiz bizi dinliyor mu acaba? Ali Yöntem taşın aş olduğu şehir demiş. Bakıyorum iletilerde tekrara düşmek de istemiyorum. Yaşar Özdemir yazdılar. İdris Şen yazdı. Emin Akgün, Sefai Özdemir. Beşir Emir Spor'dan yazdı. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten. Murat süremiz doldu galiba değil mi? Herhalde bitiyor. Yavaş yavaş artık sonlara geliyoruz. Efendim hemşireler günü, dünya aile günü, dünya bütün güzel günleri bugüne toplamışçasına. Ve biz bugün sizlere seslendik. Emine Yılmaz. Teknik yapımda Murat Daydemir programı hazırladılar, sundular. Ben Deniz Sabahat Aslan'la birlikte tekrar yarın görüşünceye kadar sizlere bir deyişle bugün veda etmek istiyorum. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun, esen kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Afyon Sincanlı yöresine ait. Benim saçım uzun olur daranmaz türküsünde geçen kebe ve aba sözcükleri. Aba da bir, kebe de bir giyene. Güzel de bir, çirkin de bir sevene diyor türkümüz. Burada geçen kebe kelimesi kısa kepenek demektir. Abaysa yünün dövülmesiyle kalın ve kaba kumaştan yapılmış yakasız uzun ceket, hırka anlamındadır. Şimdi İbrahim Hıdır Bozan'dan derlenen bu türküyü Hale Gür'den dinliyoruz. Benim saçım uzun olur daranmaz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alacak, başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında ikinci kez operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki ifade işlemleri sürüyor. İlk operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı. Şüphelilerin yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında bazı firmalardan rüşvet aldığı öne sürülüyor. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde, toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticari anlaşmalar yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den

ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran mesajlarını Çin'den vermeye devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Levent Kent, ses kayıtta Sebal Şimşek ve ben Dilek Torun, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Aydın yöresinden Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İnce de Mehmet martin takmış koluna, salı da vermiş hem sağına soluna.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz Didem Dilara Duman'ın seslendireceği Tokat yöresinden Abbas Öz'den alınan bir türküyle sürüyor. El çek tabip, el çek sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin. Yarem yürektendir, yoktur ilacın, sen benim yaremi sarabilmezsin.

Birlikteliğimizi Özgür Eren'in seslendireceği Bilecik yöresinden derlenen bir türküyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Yüce Dağ başında bir ulu çınar, çınarın altına şahinler konar.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Zülüf dökülmüş yüze, kaşlar yakışmış göze, usandım bu canımdan, derd ile geze geze.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Konya yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle devam ediyor. Bir sabahtan yolum düştü Gedil'e.

Kütahya yöresinden Hisarlıahmet'ten alınan türküyü sanatçımız Yeşim Dağlı seslendiriyor. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, bakarım güzellere.

Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar. Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği bu Rumeli türküsünü Şerife Hatun'dan dinliyoruz.

Beraberliğimizde sırayı topluluğumuzun icra edeceği Kahramanmaraş yöresinden aşık Mahsuni Şerif'ten alınan türkü alıyor sevgili dinleyiciler. Hele bak, saçlarıma kar yağdı.

Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene. Mardin yöresinden Ömer Önderoğlu'ndan alınan türküyü Şeyh Mus Esenkuş seslendiriyor.

İzzet Altın Meşe'nin Diyarbakır yöresinden derlediği türküyü solistimiz Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Yola düşmüş gidiyor, bizden küsmüş gidiyor. Hakkımda söz demişler, ele uymuş gidiyor.

Sarmaşık bülbülleri, yavrum yiyeyim o dilleri, açtı yeşil yapraklar tam muhabbet günleri. Samsun yöresinden Nejat Buhara'dan alınan türküyü Ünal Sofuoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere

Topluluğumuzun seslendiriciyi Kırklareli yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Uzun kabak, ne gidersin engine? Yaprakların benzemiyor rengine. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Levent Kent, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Dilek Torun, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan başkenti Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatının devam ettiğini belirtti. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz, dedi. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz davasında karar çıktı. Sanık Korkmaz'a, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsat işlemlerinde irtikap suçu işlendiğine dair soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya dair açıklama yapıldı. Müteahhitlere belediye iştiraki olan Kent Anonim Şirketi ile danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalattırıldığı, zorla yapılan bu anlaşma nedeniyle irtikap suçunun oluştuğuna dikkat çekildi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Efendim, takvimler 15 Mayıs Cuma gününü gösteriyor. Haftanın son iş gününde TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlere Yılmaz İpek stüdyomuzdan İzmir'den sesleniyoruz. Programı yöre ekibinden alınan Elazığ yöresinden bir türküyle açtı. İzmir Radyosu sanatçılarından Emre Kızıl, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına gönlüne sağlık diyoruz. Bugün yine birbirinden kıymetli sanatçılarımız bizlerle olacak. Selcan Kökçen Şahin de türkülere sesini verecek bir diğer önemli isim olacak. Onlara eşlik eden saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Kaval'da Fedai Tek Şahin, Tar'da Ali Özkan Özcan ve Ritim'de Murat Kas. Onlara da ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz ve teşekkür ediyoruz bu güzel ilk eserimiz için. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ve ben Leyla Köselerli bugün de

0: Saat başına kadar, saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Emre, merhaba, hoş geldin. Çok güzel bir türküyle
1: Merhabalar.
0: açtık programı.
1: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bir güzel türkü daha istiyoruz sizlerden. Elazığ
1: Evet.
0: yöresinden ayrılmayacağız
1: Evet.
0: zannediyorum, değil mi?
1: Ayrılmayalım. Hazır Elazığ'dayken ne feryat edersin divane bülbül diyelim.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz.
1: Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Türkülerle gün ortasında şimdi Selcan Kökçen Şahin mikrofon başındaki yerini aldı. Selcan merhaba, hoş
2: merhaba,
0: geldin sen de yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: İki güzel türkü de senden dinleyeceğiz.
2: Olur.
0: İlk önce Afyon Emirdağ.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık diyoruz. Tüm üstadların da ellerine sağlık elbette. Çok güzel bir türküydü.
1: Ben de çok severek seslendirmeye çalışıyorum. Her ne kadar Afyon türküsü olsa da başında bir Erzurum'dan çevirdiler deyince acaba bir Erzurum türküsü mü diye ilk öğrendiğimde öyle bir şaşkınlık yaşamıştım ama çok keyifli ve çok güzel.
0: Sen
1: çok
0: de çok
1: duygulu bir Afyon türküsü.
0: Ve sen de çok da güzel söyledin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık. Ama bizler senden aslında Ege türküleri dinlemeye alışığız Selcan. O zaman sırada bir güzel Ege türküsü olsun.
1: Evet, şöyle Teke'ye doğru gidelim.
0: Gidelim.
1: Burdur'dan keyifli, neşeli bir türkü seslendirelim.
0: Atladım girdim bağa, tek tek bastım yaprağa diyoruz.
1: Haydi.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel, keyifli türkü için. Saatler 12.28'i gösterdi bile değerli dinleyiciler. İzmir'den canlı olarak çalıp söylediğimiz türkülerle gün ortası programımızda şimdi sazlar akortlarını yaparken bizler sizleri Muğla Bodrum yöresinden güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Çökertmeden çıktım başım selamet. Bahattin Turan söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, türkülerle gün ortasında yeniden stüdyomuzdayız. Canlı olarak İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatçıları sizler için güzel türkülerimizi çalıyorlar, söylüyorlar. Emre Kızıl yine sıradaki isim. Emre, çok güzel bir türkü, Aşık Veysel'den alınan, Sivas'tayız değil mi?
2: Evet.
1: Bir Değiş.
2: Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.
1: Buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık sevgili Emre. Ne güzel bir deyiş. Ne manalı gerçekten hayata dair. Çok bilge bir ozan Aşık Veysel'in gönlünden dökülenler. Sivas'tan ayrılmayalım, bir deyiş daha dinleyelim. Bu kez Aşık Ali Sultan'dan, değil mi?
1: Evet, Aşık Ali Sultan'dan derlenen çok güzel bir Sivas türküsü. Bin cefalar etsen al.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Kızıl'ın güzel sesinden iki güzel deyiş dinledik. Sivas Şarkışla yöresinden. Ve bir kez daha Türkülerle gün ortasında solistimiz Sercan Kökçen Şahin mikrofon başında. Bu kez Kayseri yöresine ait bir türkü. Evet. Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen, değil mi?
1: Evet. Gesi bağlarını dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor. Bu kez bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz Selcan Kökçen Şahin'den. Getir berber, getir de aynayı getir. Ak gerdan altına da al beni yatır.
1: Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ritmimizi artırdık bu güzel hareketli ritmik türküyle. Ve bir kez daha sevgili sanatçımız Emre Kızıl mikrofon başında programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda iki güzel türkü daha seslendirecek bizler için. Önce Sivas'a gideceğiz. Mahmut Erdal'dan alınan "El ne bilir yar aşkına yandığımı" diyoruz.

Gönlünüze sağlık efendim. Fedai Tekşahin Kavalı'yla yol gösterdi. Sevgili Emre Kızıl seslendirdi bu güzel türküyü. Ve saatler 12.55'i gösterdi bile. Keyifle harika bir program daha yavaş yavaş sona eriyor değerli türkü dostlarımız. Bugün İzmir Radyosu sevgili sanatçılarımız Selcan Kökçen Şahin ve Emre Kızıl seslendirdiler birbirinden güzel türküleri. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan ve ritim sazda Murat Kas eşlik etti. Ayrı ayrı her birine çok teşekkür ediyoruz bu güzel yayın için. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton masterimiz Yusuf Günday ulaştırdı. Sunucunuz ben Leyla Köselerli. Çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Türkülerle kalmanızı diliyoruz. Ve Emre Kızıl'ın sesiyle sizleri bir kez daha baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, bugün de huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca türkülerimizi size ulaştırmaya çalışacağız TRT Erzurum Radyosu'ndan. Biz hazırız, siz de hazırsanız başlayalım. Çünkü türküler söz konusu olunca dünyanın gürültüsü de dışarıda kalıyor. Biz türkülerimizle kulaklarınızın pasını silmeye geldik, gönüllerinize ulaşmaya geldik. Programı bugün Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle, güzel bir Şanlıurfa türküsüyle türkü programımızı başlatıyoruz. Bizim Elleri başlatıyoruz. Hasan Özel seslendiriyor. Yaylalar içinde Erzurum yayla. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, zaman geliyor, kalbimizde bir huzursuzluk oluşuyor. İşte biz o hissi yaşarken o huzursuzluğun ilacıdır türküler. Bize yol gösterirler, yolumuzu açarlar. Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Şimdi dinleyeceğiniz türküyü Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği bir türkü bu. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı.

Hüzünlendiğimiz kadar neşeleniriz de türkülerle sevgili dinleyenlerimiz. Neşemizi artıracak hareketli bir türkü dinletiyoruz size. Sema Kaya seslendiriyor. Ağrı Dağı'ndan uçtum.

Bizi birbirimize bağlayan bu ezgiler sevgili dinleyenlerimiz, o ezgilerden birini daha dinletiyoruz size. Sevil Korurer seslendiriyor. Sevil Korurer'den Dolana Ay Dolana isimli türküyü dinliyoruz. Şanlıurfa türküsünü.

0: TRT Türkü.
1: ...2017 yılında genç yaşta aramızdan ayrılmıştı sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi onun sesiyle bir kere daha onu anacağız. İbrahim Erkal seslendiriyor. Erzurumlu sanatçımız İbrahim Erkal, bugün hava Erzurum diyor.

Saatimiz 13.24'e geldi sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştı. Programımız devam ediyor. Biz Bozkır'ın bağrında yeşeren türkülerden birini yayınlıyoruz. Şimdi bir Konya türküsü Ahmet Günday seslendiriyor. Kahvenin önünden gelir geçersin.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu insanının edebi dehasının sese bürünmüş hali türkülerimizle devam ediyoruz bizim ellere. Bir Erzurum türküsüyle devam ediyoruz programa. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği türküyü Mehmet Seske yorumluyor. Suda balık yan gider.

Türkülerimiz bizi Anadolu'yu diyar diyar dolaştırırken, türkülerimiz vesilesiyle Anadolu'yu adım adım gezerken bu kez Adana yöresine uğramamızı istiyorlar. O türkülerden birini de sevgili dinleyenlerimiz Mehmet Çalmaşur seslendiriyor. Senden Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Bu türküye hep birlikte kulak verelim.

Kuşaktan kuşağa yayılan türkülerimiz bizi Bayburt'ta ağırlıyor bu kez sevgili dinleyenlerimiz. Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Bugün de günlerden cumadır cuma.

Bir uzun havayla devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Gaziantep yöresinin eserlerinden, yöresinin türkülerinden biri Ömer Şanlı yorumuyla dinliyoruz.

Bugün de bu toprakların ortak paydasında buluştuk, türküler dinledik, o türkülere eşlik ettik sevgili dinleyenlerimiz. Vakit geldi, veda vakti geldi. Ancak biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Bizim Eller programını canlı olarak sunacağız. Programı sizin için Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Türkülerimiz her zaman dert ortağımız sevgili dinleyenlerimiz. Siz de TRT Türkü'de türkülerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Mustafa Özcan söylüyor programın son türküsünü. Desteği için de pekmez. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'daki temasları sürüyor. Başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçen Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Erdoğan bu çerçevede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Araghchi, mevcut müzakerelerinde bu durumdan etkilendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Öte yandan Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyum da Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği provokatif eylemler son bulmuyor. Katliamcı İsrail güçleri Nekbe'nin yıl dönümünde Cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrailli işgalciler de kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler dün de bayrak yürüyüşü adı altında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğinin altını çizdi. Akın Gürlek, Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır dedi. Adalet Bakanı Gürlek, suçla ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı da verdi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük suçu işlendiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşirenin yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 3 Temmuz Cuma günü erteledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 88'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Sağlık alanında yerli üretimle dışa bağımlılık azalıyor. Niğde'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, %90 yerlilik oranına sahip kalp pompa makinesiyle ilk ameliyatın birkaç hafta içinde yapılacağını söyledi. Yerli ultrason cihazının üretimiyle ilgili çalışmalara da değinen Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'e noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de de playoff 2. turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Çünkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz yayınımızı sizin için Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Severek eşlik edeceğinizi düşündüğümüz bir 55 dakika geçireceğiz. Açılışta Özal Gönlüm'ün derlediği hareketli bir türkü dinledik. Hıkkıdık tuttu beni dedi Onur Yaman. Hız kesmeden sözleri Dilan Doğan'a, bestesi kendisine ait türküde Lale Koçgün'e kulak veriyoruz. Bir kapıdan geldi Canan, sual etti bir nefes.

Sivas yöresine uzanıyoruz. Mediha Yılmaz'dan alınan eserde Nihat Karabağ dinliyoruz. Trenin paftaları, üstünün noktaları, o yer gelecek diye sayarım hafta.

Antalya Varsak Köyü'nden Ateş Köyoğlu'nun derlediği türkü var sırada. Sanatçımız Makbule Kaya, "Derenin başındayım, yârimin peşindeyim, alacaksan al beni, 18 yaşındayım" diyecek.

Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Bilinen türkülerimizden biriyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. Volkan Erdoğan'ın yorumuyla radyolarınızda.

bestesi ve güftesi Kazım Birliğe ait türküyü huzurlarınıza Gülşen Kutlu getiriyor sevgili dinleyiciler. Dinliyoruz. Uzaktan uzağa güler geçersin, şu garip gönlümü üzer geçersin.

Yüce Dağ başında üzüm kol atmış. Sevdiğim saçını yana taratmış. İkimizi bir meyvenin dalında. Seni tatlı, beni acı yaratmış. Sözleri ve müziği Yüksel Yıldız'a ait bu ezgiye Erdal Beyazgül ses veriyor.

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.35'i gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Zara'nın seslendireceği bir Afyon Felelli türküsüyle sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Çağırın efeleri, açsınlar keseleri, ben ezana vuruldum, alsınlar küpeleri diyecek sanatçı.

Arzu halim sana düştü kaşı keman, Kerem eyle al beni. Besneli Haydar Öztürk'ten alınan türküyü usta sanatçı Musa Eroğlu'ndan dinletiyoruz.

Ankara yöresinin hareketli türkülerinden birini paylaşıyoruz şimdi sizlerle. Beyhan Karslı söylüyor. Aslın paktır, hiç gün yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel.

Osman Özdenkçi'nin Niyazi Ateşli'den derlediği bir kar sürgüsünü dinledik Mahmut Kıvancı'nın sesinden. Sırada Aksaray Ortaköy'den Belki Sarkale'nin derlediği türkü var. Fatma Topçu seslendiriyor. Dam başında oturur, çıkmış kapı süpürür, senin o bakışların beni bir gün bitirir.

Sevgili türkü dostları, sizin için özel hazırladığımız türkü seçkisini keyifle paylaştık. Severek dinlediğinizi umduğumuz programımızı yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı, spikeriniz ben Bahar Uygur. Yarın aynı saatte saat 14'te tekrar buluşmayı diliyoruz ve Kubat'la veda ediyoruz size. İnce ince, hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakır Radyosu'ndaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve Trabzon'dan yolculuğumuza başlıyoruz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Ümit Tokcan'ı dinleyeceğiz. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor.

Fethi Gencelioğlu'ndan derlenen türküyle Coşkun Gök radyolarımızda. Ünye'den çıktım da başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet.

Alaaddin Bahçe Kapılı'dan derlenen türküyle Gümüşhane yöresindeyiz. Gülşen Kutlu söylüyor. Avluya bir kuş kondu, yeşilidi kanadı. Güzellerin içinde beni niye kınadı?

Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Hamdi Tüfekçi'den derlenen türküyle Tokat yöresindeyiz. Cengiz Özkan bizlerle.

Denizli Acıpayam yöresine ait türkü Sümer Ezgü'den dinledik. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Saatlerimiz 15.21. Bu kez bestesi Musa Eroğlu'na, sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait türküyle Şükriye Tutkun bizlerle. Mihriban.

Sivas Divri'deyiz. Bekir Tektaş'tan derlenen türküyle Mustafa Özarslan bizlerle. Kahpe felek sana nettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi. En sonunda beni sıladan ettin, yıktın mümkünümü, çarelerimi.

Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. Kamil olan kalmaz naçar. Gam yeme gönül, gam yeme. Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül, gam yeme. Söz ve müzik Mahsuni Şerif'e ait.

Artvin yöresinden dinlediğimiz bu türküyü Gürkan Özpeker seslendirdi. Senden mene yar olmaz, olsa vefakar olmaz. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. İrfan Ruhi Eren'den derlenen türküyü Nursaç Doğan Işık seslendiriyor. Ağasar dereleri, aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa.

Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Samsun Çarşamba'dayız. Arzu Akmeşe bizlerle.

son türkümüzü Cemile Cevher'den dinleyeceğiz. Türkü Deyrum Sağ. Yiğit Yavuz, Rıza Kağan Yıldırım ve Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini organize eden Anset adlı şirkete yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 16 kişi ise adliye makamlarına sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırıyor. Akademisyenler, Adli Tıp Kurumu bünyesindeki araştırmalarla uluslararası verilerin ayrıntılarını okul saldırılarını araştırma komisyonu toplantısında anlattı. Buna göre 18 yaş altındaki her 3 suçludan birinin okul hayatı yok. Suça karışmadan önce olumsuz deneyim yaşamış olma ihtimali ise %90'ları buluyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada yayımladığı mesajla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirten Duran, aile kurumunun güçlendirilmesi için önemli çalışmalar hayata geçirildiğine dikkat çekti. Filistin'de İsrail zulmü bundan tam 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani Büyük Felaket adı verilen katliamın Gazze'de bugün çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Soykırımcı İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği provokatif eylemler son bulmuyor. Katliamcı İsrail güçleri Nekbe'nin yıl dönümünde cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrailli işgalciler de kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler dün de bayrak yürüyüşü adı altında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı belli oldu. Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla onaylandı. Warsh'un Trump yönetimiyle uyumlu bir yaklaşım sergileyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Kevin Warsh görevini bugün Jerome Powell'dan koltuğu devralacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Dilek Karadağ seslendirecek Çankırı yöresinden Leblebi Koydum Tasa.

ama seni alıp diyar diyar gezdireyim aman. Kalem alıp kaşlarını yazdırayım aman. Gerdanına liraları dizdireyim aman. Seni alıp diyar diyar gezdireyim.

0: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Nurcan Altınok seslendiriyor, Yaylaların Yörükleri.
1: Hey gidi hey! Yaylala onlardan sorulu, hanımla giyinip kuşanıla üç eteği, bakıştırıla kendilerine yiğitleri. Başka yere gidemezler, oynamadan edemezler. Yorulmak nedir bilmezler, yaylaların yörükleri.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş yöresine ait türküde Nuray Alileri dinliyoruz. Seher Yeli Nazlı Yare.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Can Pelikoğlu seslendirecek sıradaki türkümüzü. Yine Rumeli yöresinden Hokka Hokka Lokumları Yedirdim Sana.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

İnsan mutluyken, gülümserken veya gülerken kendini daha iyi hisseder. Öyle iyi hisseder ki bedeni büyük bir enerjiyle dolar. Bu enerji daha büyük işlere imza atmasını sağlar insanın. Sadece gülümsediğimiz zaman bir başkasının yaşamına yeni bir ufuk açabiliriz. Bizden yansıyan olumlu duygular karşımızdaki insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Yaşama gülümseyen gözlerle bakabilmenizi dileyerek başlıyoruz Çukurova'dan programına. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Vedat Bağcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Mersin yöresinden derlediği bir türkü. Bahçeye gel göreyim, el uzat gül vereyim. Aramızda dağlar var, bilmem seni nasıl göreyim.

Nida Tüfekçi'nin Gaziantep yöresinden derlediği bir türkü Sevim Seçkin seslendiriyor. Şirin nar dane dane, gel güzel döne döne, gül olup koklamadım, ferek ayırdı gene.

TRT Türkü. Pir Sultan Abdal'a ait sözleri bir türküyü Musa Eroğlu seslendiriyor. Dereyi aşağı gelir kurt izi, aç kurdun ağzında bir körpe kuzu.

Değerli dinleyenler, saatler 17.13'ü gösteriyor. Çukurova'dan programı da Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Kayalar merdim merdim, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Değerli dinleyenler, Çukur Adam programında sanatçımız Özgür Eren'i Adana yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Bursa yöresinden bir türküyü Rüstem Avcı okuyor. Meşeli dağlar meşeli, dibinde halı döşeli.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, Kuro'dan programında bir Rumeli türküsünü Havva Karakaş'ın sesiyle dinliyoruz. Hokka hokka lokumları yedirdim sana.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.35'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Mehmet Seske'yi dinliyoruz. Gam elinden benim zülfü siyahım.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.48'i gösteriyor. Programımızda Kerkük türküsüyle devam ediyor. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Gülüm di gel, ben seni seveli.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Çukurova'dan programında görüşmek dileğiyle. Programın son türküsü de bir Azerbaycan türküsü, Nuray Hafiftaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ben unutabilmirem. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefik Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik iddialarına çok sert tepki gösterdi. Eyüp Kadir İnan, Özel'e CHP tarihine rüşvet toplayan besleme bir genel başkan olarak geçtin, bize ahlak dersi verecek son kişisin, dedi. İnan, ilk seçimde İzmir'i sizden kurtaracağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılmasını çifte standart olarak nitelendirdi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve Amasya ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel tehlikesi öncesi ve sonrasında yapılabilecekler hakkında vatandaşları uyardı. AFAD'ın sosyal medyada yayımladığı uyarıda, vatandaşların öncelikle bulundukları yerin sele maruz kalma riskini öğrenmesi gerektiğini belirtti. Sel bölgesinin hemen terk edilerek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi gerektiği vurgulanan uyarıda, sel anında araç içinde olanlara da suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın, elektrik kaynaklarından uzak durun çağrısında bulunuldu.

0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Nurettin Çamlıdağ 1922 yılında İstanbul Ortaköy'de doğar. Halk evinde ve müzik derneklerinde amatör olarak çalışır. 1946 yılında Ankara Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer ve Muzaffer Sarı Sözen'in oluşturduğu ilk Yurttan Sesler topluluğunun sanatçıları arasında yer alır. 1948 yılında Ankara Sanatseverler Kulübü tarafından en çok sevilen radyo sanatçısı unvanıyla ödüllendirilir. Yurt içinde ve yurt dışında verdiği çok sayıdaki konserlerle ve doldurduğu plaklarla sesini duyurur. Nurettin Çamlıdağ film çalışmaları da yapar. Karaçalı, İbo Yıldızlar Arasında ve Acı Zeytin adlı filmlerde rol alır. Bunlardan Acı Zeytin filminin müziğini de düzenler. Repertuarımıza 410 numarayla giren, Çankırı yöresinden alınan, yine bahar geldi, akar bulanık seller Bozlağ'ın hem kaynak kişisi hem de derleyeni olur. Nurettin Çamlıdağ 11 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılır. Sesiyle, Türk halk müziğine sunduğu katkılarıyla, kendinden söz ettiren sanatçıyı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ve onun derlemesini yaptığı türküyü kendi sesinden dinliyoruz. Vangel Çantası elinde.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'nda gün akşama ulaştığında buluştuğumuz yolculuğumuz Türkü Akşamı başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda türkülerle sefalanacağız yine sevgili dinleyiciler. Gün sonunda Z raporumuzu türküler eşliğinde çıkaracağız. Bugün Cuma sevgili dinleyiciler, 15 Mayıs Cuma akşamında birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldız.

Yıldırım, teknik yönetimde sevgili Ertuğrul Kaya ile birlikte Ankara Radyosu'nda ağırlayacağız. Sizi sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz. Bu sevgi ve muhabbetle ve türküler eşliğinde sürdüreceğiz yolculuğumuzu. İlk güzellikle de buluştuk zaten. Azerbaycan türküsüydü İslam Rızaev'den alınan türküyü sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendirdi. Ve bir başka güzellikle devam ediyor yolculuğumuz. Van Erciş yöresinden Baki Baran'dan alınan türküyü Halit Deniz seslendiriyor. Erik ağacı çüt saça, kollarım dolandı saça.

Sevgili dinleyiciler, Van Erciş yöresinden alınan türküyü dinledik. Bundan Sonra adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Halit Deniz'den dinledik türküyü. Van yöresinin çok keyifli türküleri vardır. Çok güzel uzun havalarıyla birlikte elbette. Bütün türküleri içli olan, böyle gönül telini titreten yörelerden biridir Van Erciş yöresi. Büyük ihtimalle tabii tarihiyle bağlantılı sevgili dinleyiciler, oldukça zor bir tarihi vardır. Van yöresinin de tarihte çok büyük katliamlara ve hatta savaş kapılarına denk gelmiştir. Van yöresi çok güzel insan yetiştirmiştir. Türkülerine de bu çeşitlilik, zenginlik, bu tarihi zenginlik de yansımış olan yörelerimizden biridir. Anadolu'nun bütün türkülerinde olduğu gibi yörenin zenginlikleri türkülerle birlikte gönlümüzü tutuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi yine çok zengin yörelerden biriyle devam ediyoruz. Bol türkülü yörelerden biri Tokat yöresiyle. Tokat Reşadiye Sazak köyünden Hayri

Nurettin Koyuncu'nun derlediği türküyü Seyhan Sultan seslendiriyor. Ekin ektim düzlere, diken oldum gözlere. İşte ben gider oldum, Tokat kalsın sizlere.

Sevgili dinleyiciler, Seyhan Sultan'ı dinledik. Ellerin Oldu adlı albüm çalışmasında yer alan Tokat Reşadiye yöresinden derlenen türküde bu keyifli türkülerle başladık sevgili dinleyiciler. Azerbaycan, Van, Erciş, Tokat derken birlikteliğimizi Türkü Akşamı'nda bir deyişle sürdürüyoruz. Şimdi yine çok sevilen türkülerden biri Sivas Şarkışla Sivrialan Köyü'nden Üstad İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği bir türkü ve İsmail Öz'den seslendiriyor. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz, dalgalanır coşar rüzgarından. Mevce gelip coşan aşkımız, ah çektikçe kaynar gelir derinden.

usta isimlerinden biridir. Değerli sanatçımıza da saygılarımızı gönderiyoruz. Aşık Veysel'i de saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bir kere daha sevgili dinleyiciler, İhsan Öztürk derlemiş bu güzel türküyü Sivas Şarkışla Sivrialan köyünden. Birlikteliğimizi bambaşka yöreden bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Adana yöresiyle devam ediyoruz. Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği türküyü de Mehmet Can Kat seslendiriyor. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına, tövbeler tövbesi geyik avına. Siz gidin kardeşler, kaldım burada.

Erzurumlu sanatçımız Reyhan Ediş'ten, Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Rasiloğlu'ndan derlediği türküyü dinledik. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.42'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Usta bir sanatçıyla devam edeceğiz birlikteliğimize. İzzet Altınmeşe'nin sesinden yine bir başka ustadan alınan bir uzun ova dinliyoruz. Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan.

Adnan türküyü seslendiriyor sanatçı. Coşkun sular ne bulanık akarsın, akıp akıp dağlar taşlar yıkarsın. A güzelim ne daldadan bakarsın, daldalan.

geldi. Nasıl güzel bir türküydü Azerbaycan türküsü sevgili dinleyiciler. Leyla Şerifi'den alınan türküyü sanatçımız Senem Akdemir seslendirdi. Birlikteliğimizi Sivas yöresinden bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz. Ali Canlı'nın Muhlis Akarsu'dan derlediği türküyü Ali Özel seslendiriyor. Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Türkiye akşamında birlikteliğimizin ikinci saatine resmen geçmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci saatte de birbirinden güzel türkülerle buluşacağız. O türkülerden biri işte sırayı alıyor. Kırşehir yöresinden ve elbette Neşet Ertaş'tan alınan, sevilen bir türküyle devam ediyoruz. Nahide Tokgöz seslendiriyor türküyü. Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca, akar can özünde sel gizli gizli.

Sevgili dinleyiciler, sözü müziği Yusuf Kenan Karahan'a ait türkü formlu besteyi dinledik. Kenan Çallı seslendirdi. Candan Olsun adlı.

albüm çalışmasında yer alıyordu bu türkü. Saatlerimiz 19.11'i gösteriyor ve Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi yine bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz. Radyomuz sanatçısı Semra Algül Oflas seslendiriyor. Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Sefil Selimi'nin derlediği Deyişi. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertlik hırkasını giydim giyeli. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Rumeli türküsüyle sürdürüyoruz. Aluş Nuş'un derlediği türküyü Mehmetcan Pelikoğlu seslendiriyor. Çubuğumu saldım ben bir dikene, üzgün kızlar gibi kondum güllere.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel türkülerle buluşmaya, akşamı sefalamaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara yöresinden Bayram Aracı'dan alınan sevilen türküyü usta sanatçımız Gülşen Kutlu seslendirdi. Birlikteliğimizi bir başka ustayla sürdürüyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta Şanlıurfa yöresinden Bakır Yurtsever'den alınan türküyü Kazancı Bedi ve Ahmet Hacıyolluk birlikte

Saygıyla rahmetle anıyoruz Kazancı Bedi'yi sevgili dinleyiciler ve birlikteliğimizi bir başka yöreden bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Mardin yöresinden bir peşrev dinleyeceğiz ve peşreve bağlı olarak da Mardin Divanı'nı seslendirecek Tuncay Kemertaş.

Sevgili dinleyiciler, Mardin Divanı'nı dinledik. Mardin Peşrevi'ne bağlı olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginlik bu işte sevgili dinleyiciler. Ve usta sanatçımız Tuncay Kemertaş seslendirdi. Tam olarak gönlümüzü tuttu türkü. Bir başka güzellikle devam ediyoruz şimdi Türkü Akşamı'nda. Kahramanmaraş yöresinden Nazmiye Coşkun Özgül'ün Aşık Mahzuni Şerif'ten derlediği türküyü de Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın yandım da içemedim.

Sevgili dinleyiciler, aşıklar ve halk ozanlarının bu kültüre, bu milletin türkülerine, hizmetlerini anlatmaya ciltler dolusu kitaplar yetmez. Özellikle türkülerin dilden dile dolaşmasını ve o türkülerde anlatılanların unutulmamasını sağlayan çok büyük hizmetleri vardır. Saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Yaşayanlara elbette Allah'tan güzel uzun ömürler diliyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Son yılların özellikle çok dinlenen ozanlarından biri Devran Baba. Bu türkünün de sözü müziği Devran Baba'ya aitti. Seda Bingöl seslendirdi. Çeşmi Giryan adlı albüm çalışmasında yer alan bir türküydü sanatçının. Saatlerimiz 19.49'u gösteriyor. Birlikteliğimizin son 10 dakikası içine giriyoruz. Bu eşsiz coğrafyanın nimetlerinden biri de türkülerimiz sevgili dinleyiciler. Eşsiz bir tarihin ve kültürün meyveleri onlar. Bizi bize ve elbette ortak dilimizde anlatıyor türkülerimiz. Yaşamın içinde ışıldayan kandiller gibi ışık tutuyor yolumuza türküler her gün. Ve bu türkülerle buluştuğumuz bütün vakitleri çok seviyoruz. Türkü akşamını ayrıca seviyoruz. Günün akşamında, günün muhasebesini yaptığımız saatlerde belki ya da evimize doğru gittiğimiz, sevdiklerimizle buluşacağımız saatlere doğru her neredeyseniz türkülerle buluşmayı seviyoruz sevgili dinleyiciler ve gönlümüzde yer edenlere denk geleceğini umut ettiğimiz türküler seçmeye çalışıyoruz. Her gün aynı saatte, saatler 18.10'u gösterdiğinde Ankara Radyosu'ndan seslenmeye başlıyoruz. Ve işte o yolculuğun son 10 dakikası içindeyiz. Bugün de sevgili dinleyiciler, Cuma akşamında buluştuk. Elbette cumartesi, pazar, yılın 365 günün her akşamı birlikteyiz. Arzu ettiğinizde saatler 18.10'u gösterdiğinde buluşmak diliyoruz biz sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle geldik bu saate. Anadolu'nun zenginlikleriyle buluştuk. İşte o güzelliklerden, zenginliklerimizden biriyle daha devam ediyoruz. Bir Köroğlu Solağı dinleyeceğiz. Erzurum yöresinden Mustafa Hoşsu ve Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Yörük'ten, özür diliyorum sevgili dinleyiciler, düzeltiyorum, Yörük Tümen'den derlediği türküyü Özcan Türe seslendiriyor. Uca dağların başında, karlı dağların başında, tek atlı gezdiğim var mı?

Sevgili dinleyiciler, Özcan Türen'in sesinden dinlediğimiz Köroğlu Soluğa ile birlikte veda vaktine ulaştık sevgili dinleyiciler. Adı türkülerle sonsuzluğa uzanan kahramanların yurdu Anadolu sevgili dinleyiciler ve sevdaları, umutları, yolları, yolculukları anlatıyor. Yüzlerce yıldır türkülerimiz ortak dilimizde. İşte o türkülerle buluştuğumuz bir vaktin daha, Türkü Akşamı vaktinin sonuna ulaştık. Yarın aynı saatte burada olacağız. Bir kere daha hatırlatıyorum sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Ertuğrul Kaya. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimizle ağırladık sizi. Aynı sevgiyle huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Elbette vedamıza yine türkü katacağız sevgili dinleyiciler. Kars yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Gülhan Aksoy Karahancı seslendirecek. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan sunacağımız Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, şu anda stüdyomuzda bulunan sevgili konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum efendim.
2: Saygılarımızı, sevgilerimizi sunarken bir saatlik birlikteliğimiz süresince türkülerimizin coşkusunu yüreklerinizin coşkusuyla harmanlayacağımızı umuyoruz.
1: Halkın ağzı ve halkın sazından dillerine dil, tellerine tel katmak isteyen İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarını yönetmek üzere şefimiz Mehmet Erenleri huzurlarınıza davet ediyorum efendim.
2: Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi samahları Anadolu'muzda yüzyıllar boyu kadın ve erkeklerimiz birlikte icra ede gelmişlerdir. Kökenini şamanlığa kadar uzatmamız mümkün. Hacı Bektaş-ı Veli, samah ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim samahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır demiş.
1: Koromuzun sunacağı Sivas samahını

0: Nida Tüfekçi Mahmut Erdal'dan derlemiş. Musiki'nin ritminde turnaların uçuşunu, kanat çırpışını, süzülüşünü, uzaklaşmasını düşleyebileceğinizi sanıyoruz.
1: Yine dertli dertli iniyorsun. Sarı durnam, sinen yaralandı mı? Hiç el değmeden iniliyorsun. Sarı durnam, sinen yaralandı mı?

0: İlk solistimiz İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Aysun Gültekin. Sanatçı Emin Aldemir'in İhsan Taftalı'dan derlediği bir Kars türküsü sunacak. Bahçelere geldi bahar, yeşil halı serdi bahar.
1: Daha sonra da Yıldız Savaş Demirkol, Erzincanlı Aşık Daimi'den alınan bir türküyle karşınıza gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Canan geldi bize, dudak saki, diller meze. Yârim tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki.

0: Efe, doğruluk, arkadaşlık, vatana bağlılık ve vefakarlığın simgesidir. Bizim dağlarımızda efelerimiz, kızanım dediği zeybeklerini yemez yedirir, giymez giydirir, onları tehlikelerden korur.
1: Sevgili dinleyiciler ve de Mesut Cemil Stüdyosu'nda varlıklarından kıvanç duyduğumuz değerli konuklarımız, Çetin Bozalan'dan alınan İzmir yöresinin Efe türküsünü koromuz seslendirecek.
0: Bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım.

0: Alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Şef Mehmet Erenler yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının konseri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve de değerli konuklarımız.
1: Çağlar ötesinden beri ova ile yayla arasında ömür geçiren Türk ulusu, kışın hareketsizliği ve sessizliğinden kurtulup yaylalara çıkış zamanını bir bayram sevinci ile kutlamış. Türk'ün göç yollarına baktığımızda baharın en güzel yaşandığı yerlere doğru bir akına tanık oluruz.

0: Soğuk kuzey bölgelerinin çiçekleri hep beyaz, güneyin çiçekleri ise kıpkırmızıdır. Azerbaycan'ın, Anadolu'nun, Balkanların ise bindallılarda, halılarda, çinilerde olduğu gibi rengarenktir.
1: Şimdi solistimiz İcral Akkaplan, Mehmet Özbey'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği bir Kerkük türküsünü okuyacak sevgili dinleyicilerimiz. Kurbanam han gözü ve menebe han gözü ve çok sürmeler çekip sen evim yıhan gözü ve.
0: Değerli sanatçı Gülcan Kaya, Arguvan ağzı uzun havalardan bir örnek sunacak. Dağlar ile taşlar ile, uçan giden kuşlar ile, eller sılasına vardı, ben kaldım gözyaşlar ile.

0: Bu güzel türküler için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız. Evet, şefimiz Mehmet Erenler'in 36 yıl önce Abbas Özden derlediği Tokat türküsünü de radyomuzun değerli sanatçılarından Elvan Erbaş'ı seslendirecek.
1: El çek tabip, el çek sinem üstünden. Sen benim derdimi bilebilmezsin. Yaram yürektedir, yoktur ilacın. Sen benim yaramı sarabilmezsin.

Teşekkür ediyoruz alkışlarınıza. Sevgili dinleyicilerimiz ve değerli konuklarımız, umuyoruz bizler gibi sizler de keyif alıyorsunuz, değil mi? Değil mi? Sağ olun, teşekkürler. Bu keyif için inanın ses ve saz sanatçılarımız büyük ama büyük emek veriyorlar. Günler öncesinden başlıyor hazırlıklar. İşin tuzu biberi ise onların hiç içlerinden atamadıkları heyecan. Yıllarını Türkiye'ye veren bir isim konuğumuz bu akşam. Ama o da dışarıda heyecan içinde. Dilerseniz daha fazla bekletmeyelim. Alkışlarınız Tuğrul Şan için.

Efendim Tuğrul Şen, Türkiye radyolarında, Türkiye televizyonlarında, TRT'nin Türkiye radyo ve televizyonlarında yıllarca o güzel sesiyle Türk halk müziğine hizmet verdi ve emekli oldu. Ama gördüğünüz gibi hiçbir zaman davetlerimizi kırmayıp kendisi yine aramızda.

Efendim, radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konseri hareketli türkülerle devam ediyor. Radyomuzun sevilen sanatçılarından Ümit Tokça'nın sunacağı türkümüzü Yücel Paşmakçı Neşet Ertaş'tan derlemiş. Ne olur gelin.

Solistimiz İbrahim Can, Gürsel Tahmaz'dan kendi derlediği türküyü okuyacak. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için. Gel edelim sevdalık babayın canı için. Sanatçımıza kemençesiyle Naci Keskin eşlik edecek.

0: Yabandan gel, usul da boylu yarim, yabandan. Aldım haberini garip çobandan. Sevgili dinleyenler, sevgili konuklar, Mehmet Erenler yönetimindeki radyo sanatçıları Türk Halk Müziği Konseri, Muzaffer Sarısözen'in Nideli Rıfat Çavuş'tan derlediği bu türkü ile sona erecek.
1: Ben Gencay Turşucu.
0: Ben Şakir Öner Günhan.
1: Program yapımcımız Hasan Özçakmak ve Fidan Süheyla Engin. Teknik yönetmenimiz Can Yeşilyurt. Metin yazarımız Ahmet Özdemir. Ve yayında emeği olan bütün arkadaşlarımız adına her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz.
0: Bir başka Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği Konserinde birlikte olmayı umuyoruz.
1: Sevgi tohumları ekiniz ki sevgi türküleri yetişsin.
0: Türküler gibi dostça, türküler gibi içtenlikle kalın.
1: Hoşçakalın efendim.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda İskender Kar eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş.
0: Evet, dedikten sonra sevgili Mustafa'cığım yine bir kez daha merhaba demek isterim sana. Cuma akşamı yine TRT Türkü dinleyicilerimizle Türkiye bir programda yine buluştuk. İnşallah yine bu akşam bir saatlik program boyunca onlara güzel türküler seslendiririz diye düşünüyorum.
1: Farklı yörelerden eserler
0: değil
1: seçtim
0: mi? Ben baktım
1: de.
0: Repertuarına. Evet, değiştirmişsin bu kez.
1: Evet.
0: Açıkçası merak ediyorum çünkü provalarda dinleme şansım olmadı.
1: Evet.
0: Ama eminim hepsi çok güzeldir.
1: İnşallah.
0: Ve sevgili Taha yapımcımız yine bir sıralama yapmış. Bu sıralamayla da benimle başlamak istemiş.
1: Hay hay, keyifle dinleyeceğiz. Ne okuyacaksın Özgür?
0: Vallahi şimdi bir Ankara türkümüz var. Suya gider allı gelin haski.
1: Kendi yöremin türküsü, ya, çubuk türküsü.
0: Değil mi? Evet. Çubuk türküsü. Arkasından Hacer Obası'nı bağlayacağım ama suya gider allı gelin haski bana hep

0: şeyi hatırlatır. Yani sosyalleşmenin aslında çeşme başlarında olduğunu, gelinle damadın tabii artık o döneme ait görüşmelerin, sevdaların
1: tabii
0: daha çok
1: görecek,
0: değil mi? Daha
1: çeşme
0: çok
1: başında.
0: Şimdi modern hayatın getirdiği bazı kolaylıklar var belki, değil mi?
1: Evet.
0: İşte iletişim belki çok farklılaştı ama geçmişte böyle bir şansı yoktu insanların ve dolayısıyla sosyalleşmeler aslında ya düğünlerde olurdu ya da çeşme başında olurdu
1: Evet,
0: sevgili
1: evet.
0: Mustafa'cığım. Allı gelin, has gelin de aslında zerafeti temsil ediyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Dolayısıyla suya gider allı gelin has gelin diyeceğiz ve arkasından da Hacel Obası'nı bağlamak istiyorum.
1: Keyifle dinleyeceğiz
0: Haydi
1: Özgür.
0: bakalım, haydi.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyifli oldu.
1: Çok
0: ne güzeldir değil mi?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Babası da.
1: Orkestramızdaki tüm değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok keyifle çaldılar. Onlar çaldıkları için de ben de çok keyifle okudum.

0: istiyorum.
1: Ah, çok güzel.
0: Özgürcüğüm.
1: Çok güzel.
0: Yüce Dağ başında kar boran boran diyeceğim.
1: Evet.
0: Ardından Aşık Daimi'den bir deyişle devam
1: evet,
0: edeceğim. Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmezmiş.
1: Şahane. Seni dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Mustafa'cığım.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
1: Şahat'ın dediği gibi dost dosttan ayrılmayınca dost kadrini bilmez imiş.
2: Evet, çocukluğumda çok çalar okurdum ben evet. Bu deyişleri.
1: Evet, çok da yakışıyor
2: gönlümden
1: sana.
2: Gönlümden geldi.
1: Çok da yakışıyor sana.
2: Teşekkür
1: arkadaşım
2: ederim.
1: Arkadaşım benim, tekrar ağzına sağlık.
2: Sağ olasın. Biz senden ne dinleyeceğiz?
1: Vallahi şimdi bir... İki tane türkü yine arka arkaya bağlamak istiyorum. Bir tanesi Tokat Reşadiye'den, başındaki yazmayı sarıya boyadın. Bir diğeri de yine Diyarbakır Celal Güzel Ses'ten bir türkümüz. Vallahi o yardır, billahi o yardır.
2: Çok keyifli türküdür.
1: Yani bu yazma, başındaki yazma da genellikle işte halk edebiyatında yine şeyi anlatıyor. Ayrılığı simgeleyen, sarıya boyadın da kavuşamamayı dile getiren.

0: Yani biz her zaman şunu söylüyoruz, aslında türkülerimiz bizim sesli tarihimiz. İçeriklerini gerçekten bilmek gerekiyor. Bir şeyi okurken ne için anlattığını. Yine hasret var, kavuşamama var türkünün içerisinde. Dur bakalım anlatabilecek miyim ben de.
1: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm. Teşekkür ederim. Şimdiden canım. Gönlüne sağlık.

0: Gönlüne sağlık. Çocukluğuma gittim Özgür.
1: Vallahi bu programda biraz değişik türküler de seslendiriyoruz. Sen de, evet. Ben de öyle.
0: Gerçekten artık yani duyunca işte ne güzel türküydü.
1: Değil mi?
0: Anımsadığımız türküler.
1: Evet, evet, evet. Çok, çok sevdiğimiz çok türküler bunlardı. Umarım dinleyenlerimiz de beğenmiştir.
0: İnşallah.
1: Peki, senden ne dinleyeceğiz?
0: Benden ne dinleyeceğiz Özgürcüğüm? Şöyle, ben bir Çorum Bozluğu okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Aşık Haydar Özkan'dan. Arzu halım sana ey kaşı keman, dara düştüm Kerem eyle al beni. Ardından yine Akdeniz'e doğru uzanacağız. Şu yüce dağların karı eridi diyeceğim.
1: Evet, haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa'cığım, tekrar ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Özgür.
1: Çok böyle şevkle dinledim. Yani ben seni yıllardan beridir dinliyorum. Ama bugün de yine sevgili arkadaşlarımızla birlikte dedim ki reklam arasında herhalde bir albüm çıksa böyle olurdu diye. Akustik değil mi? Olurdu diye düşündüm. Hakikaten ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Sağ olasın. Benim. Gönlüne sağlık canım benim.
1: Şimdi Mersin'de çok gittik biz bu programda. İstemeden aslında sen de repertuarını ona göre ayarlamışsın. Ben de farkında olmadan ona göre ayarlamışım. Bir Silifke yöresi iki türküyü bağlamak istiyorum.
2: Ne güzel.
1: Silifke yöresinin de Türk halk müziğinde oyun havalarıyla meşhurdur biliyorsun evet. Sevgili Mustafa'cığım. Hem çalım tekniği hem oynama tekniği.
2: Çok da zordur oyun
1: çok
2: tekniği.
1: Çok da zordur değil mi sevgili Gökhan'cığım, sen de çok daha iyi bilirsin. Ve sevgili Cemal.
2: İlkokulda ben birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar

0: düşünür ama hani orada seni ben çok düşünemedim açıkçası.
1: Çok hareketli gerçekten. Hatta o işte ördek oyunu var yerde. O seke seke.
0: İnanmıyorum
1: seni. Göstereceğim gerçekten bir örneğini göstereceğim program bitince size.
0: Herkes şaşırmadı mı arkadaşlar? Sizler de şaşırdınız değil mi? Canım benim. Eminim onu da çok güzel yapıyorsundur sen. Ama görmek istiyorum. Gerçekten.
1: Göstereceğim.
0: Peki tamam, yine kaşık havası dediğimiz aslında iki tane kaşık da daha doğrusu çalınıp söylenen bir, iki türküyü bağlamak istiyorum. Bir tanesi tımbalı, diğeri de mandilli. Haydi bakalım buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık Özgür. Keyifli oldu.
1: Vallahi güzel olmadı mı?
0: Evet.
2: Teşekkür ediyorum. Gökhan da arada. Gökhancığım yine konuşturdu.
0: Evet.
2: O sihirli parmaklarını yine konuşturdu, evet. Sevgili Mustafa'cığım, senin sazını.
0: Benim bağlamamla çaldı. Ben de yani bağlamam böyle usta ellerden çalındığını görünce bir kez daha sevdim.
2: Öyle.
0: Gönlüne sağlık kardeşim.
2: Canım
0: maşallah.
2: Benim. Ellerine sağlık Gökhancığım. Peki evet. Sevgili Mustafa'cığım, şimdi ne okuyacağız? Programımızın
0: şimdi
2: da sonuna geldik.
0: Benim tek eserim var aslında. Evet, biraz da vaktimiz de var. Bilemedim.
2: Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi Silifke burada çalarken senden bir iki figür bekledim aslında. Oynayacağım dedin ama oynamadın Mustafa.
0: Ben yayından sonra arzu ettim.
2: Yerim mi dardı?
0: Yerim dardı şu an.
2: Ay canım benim ya.
0: Birkaç hatta eserle oynadık biz o oyunu.
2: Halk oyunları geçmişte ben de yaptım aslında. İşte Diyarbakır, işte Silifke, onları ben de oynadım. Şimdi sen söyleyince neden bana çok tuhaf geldi bilmiyorum ama hani hiç konduramıyoruz açıkçası böyle zaman da ilerleyince, yaş da ilerleyince.
0: Evet.
2: Ama bakıldığında halk kültürümüzün bir folklorumuzun bir dalı halk oyunları. Nasıl çalıp söylüyorsak aynı şekilde halk oyunları da öyle. Bilmekte de fayda var aslında. Yani bazen kesinlikle. Sahnede de istiyor bu figürler.
0: Tabii.
2: Peki sen nasıl, keyifli miydi peki hakikaten o yıllarda?
0: Keyifliydi yani, biraz da tabii ufaz.
2: Yani kim
0: işte kıyafetler, kıyafetler falan üzerimde şey gibi, emanet gibi. İşte kafada fes, o yelekler, gömlekler, işte şalvarıydı.
2: Evet.
0: Çorabı örgü çorap, düğün çorap.
2: Tabii değil mi?
0: Tabii onları da giydiğim zaman işte böyle bir emanet.
2: Siz baya baya temsiller falan da
0: tabii,
2: verdiniz.
0: Tabii.
2: Yarışmalara katıldınız mı?
0: Hayır
2: mesela?
0: Yarışmalara katılmadık. Sadece Karacaoğlan İlköğretim Okulu idi.
2: Evet canım benim.
0: Keçiören Çaldıran Mahallesi'nde.
2: Ama senin seçilmen, senin istemen değil mi? Yani çok güzel şeyler bunlar.
0: İlkokulda şöyle söyleyeyim. Sınıflar arası şiir okumada birinciliğim vardı benim.
2: Öyle mi?
0: Şiir, çok güzel şiir okurdum. Bir de sınıflar arası birinci seçilmiştim. Hı-hı. Dönemin belediye başkanı. Hı-hı. Çok güzel iki tane kitap hediye etti. Karacaoğlan ile Nasrettin Hoca'nın. Hı-hı. Keloğlan'ın.
2: Evet.
0: Yani çok güzel değerlerdi tabii. Yani Karacaoğlan İlköğretim Okulu. Genelde de işte bu Mersin Silifke türkülerinin sözler Karacaoğlan.
2: Evet.
0: Anonim.
2: Olduğu için de.
0: Evet, biz hani farklı bir yöre oynamadık, Silifke oynadık.
2: Ama çok şanslı.
0: Beşinci sınıfa kadar artık dörtle beşle iyice artık çözmüştük.
2: Maşallah.
0: Gayet güzeldik ama ilkokul bir de bayağı sıkıntılıydı.
2: Evet, geçen 99. yıl radyomuzun yaş yıl dönümü kutlamasında yine Mustafa ile ikimiz Kesik Çayır'ı seslendirdik orada.
0: Evet.
2: Mustafa da tabii hep çalıp söylediği için hep masa başında, daha doğrusu sandalyede görüyoruz kendisini ama yani orada da dikkat ettiğim aslında ayaklandığımız zaman da hakikaten de içimizden de böyle bir şey çıkıyor galiba. Değil mi Mustafa'cığım?
0: Evet.
2: Değil mi? Bizim havalarımızda.
0: Kesinlikle.
3: Gelen kostümlerin de hala kalmasını, bugüne taşınmasını sağlamış halk oyunları.
0: Evet.
2: Değil mi?
3: Güzel kıyafetler.
2: Tabii.
3: Biraz halk oyunları sayesinde.
2: Değil mi Gökhancığım? Kalmış. Çok çok haklısın. Kalıcı olmasının da önemli etkenleri. Sizin de yapmış olduğunuz bir programda da ben görüyorum, sevgili dünyada da o yerel kıyafetleri görüyorum. Açıkçası onların içinde türkü okumak da çok bambaşka
3: tabii
2: bir şey. İşte halk kültürümüzün, halk folklorumuzun içerisinde böyle şeyler olması. Biz mesela her zaman şunu söylüyoruz, gerek kilimlerde gerek motiflerde, işte yazmalarda, al yazmalarda değil mi, oyalarda anlatılan hikayeler bambaşka aslında. Biraz edep adap varmış o zamanlar çünkü biz çok fazla dile getiremezmişiz bazı şeyleri. Kılığımızla, kıyafetimizi, örf adetlerimizle sunarmışız. Bu tarz görsellerle anlatmaya çalışırmışız.
0: Ve benim hala o kıyafetlerim, evet, mevcuttur, saklarım.
2: Ay muhteşemsin. Dolanma. Vallahi şahane. Seni bir kez daha gönülden kutluyorum canım arkadaşım. Şimdi sevgili yapımcımız Taha'ya da bakıyorum. İstersen Taha'cığım bir kapanış anonsumuzu yapalım. Ondan sonra da Mustafa'nın türküsüyle veda edelim. Uygun mu sizin için? Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, bir yine programımızın sonuna geldik. Hanenizden hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye ve programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bugün yine mikrofonda ben Özgür Eren.
0: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz hoşlanmışlardır eserlerimizden, gönüllerine dokunabilmişizdir. Orkestrada bizlere eşlik eden saz arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda İskender Kar eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamında daha. Görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
2: Ve senden ne dinleyeceğiz sevgili Mustafa?
0: Azerbaycan türküsü okumak istiyorum Özgür.
2: Evet.
0: Süresi biraz kısa ama sanırım yetiştiririz diye umut ediyorum.
2: Haydi bakalım, keyifle dinliyoruz.
0: Bu da yine kulaklar çınlasın Erkan Sürmen hocamızın derlediği
2: canım benim, canım benim, ne güzel.

barım var, bir hayva bir narım var. Bahçalarda barım var, bir hayva bir narım var. Kalem kaş kara gözlü, boş bakışlı yarım var. Kalem kaş kara gözlü, boş bakışlı yarım var. Beri gel.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sevgili dinleyenlerimizi, sizi. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Bir Çift Söz programındayız. Malumunuz TRT İstanbul Radyosu için hazırlanmakta bizim programımız. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan, sunan Ali Bektaş. Sevgili dinleyenler, türkülerimizi birlikte anlamaya, türkülerimize yeniden yürek gönül vermeye çalışıyoruz Bir Çift Söz programında. Türkçemiz açısından türkülerde duyduğumuz sözlerin ne anlama geldiğini kavramaya çalışıyoruz. Efendim, bu hafta Gülizar Tiryaki'nin sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle başlayacağız programa. Sivas Tokuş Köyü'nden, kaynak kişi Yüksel Yıldız'dan İhsan Öztürk'ün derlediği, Can Etili ustamızın notaya aldığı bir türkü. Azrail serime çöktüğü zaman kırılır kanadım, kol yavaş yavaş.

Sevgili dinleyenler, Gülizar Tiryaki'den dinlediğimiz bu türküdeki sözler Aşık Mesleki'ye ait. Türküde duyduğumuz son dörtlük kaynaklarda farklı şekilde yer alıyor. El keyfi yetirdin, çaldın, çağırdın, her çeşitten yedin, sürdün, savurdun. İşte toprak senin vatanın yurdun, çekilir fenadan el yavaş yavaş, dedi bize Aşık Mesleki. 1848 Sivas Kangal ilçesi Kertme, bugünkü adıyla Şenyurt köyü doğumlu Aşık Mesleki, Aşık Ruhsati okulundan, ekolünden, yolundan bir aşık. Hatta Mesleki mahlasını kendisine efendim Aşık Ruhsati vermiş. Gerçek adı Bekir Umut. 1939 yılındaki kıtlık sırasında Kertme, yani Şenyurt köyünde vefat etmiş ve köyünde toprağa verilmiş delik taşlı Ruhsati'nin çıraklarından biri. Sabahat Akkiraz ustamıza kulak vereceğiz. Tokat Zile'den kaynak kişi Muteza Kurt'tan Arif Meşhur'un derlediği, notaya aldığı bir eser. Abdal olsam şallar giysem eynime, gezen abdallara eş deli gönül, ta ezelden aşıkların kalbine değer rakipten taş deli gönül.

Sevgili dinleyenler, Sabahat Akkiraz ustamızdan dinlediğimiz bu güzel nefesin sözlerinin kime ait olduğunu bendeniz bulamadım. Mutlaka ustalarımız ve bu konuyla ilgili kimseler önümüzdeki yıllarda bu sözleri de araştıracaklardır. Türkçemiz açısından ve anlattığı manevi dünya açısından oldukça değerli, güzel, etkileyici sözler. Sen özünü erenlerden ayırma, zamane halkına sırrın duyurma. Alem sele gitmiş yanıp kayırma, sen kendi sevdana coş deli gönül. Bir hüsnü güzele meylimi verdim, kalbimde ikrarım dilimde virdim. Ben dostu gördükçe artıyor derdim, aksın gözlerimden yaş deli gönül. Bu türküde duyduğumuz abdal sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş ve tasavvuf dünyamızda bir manevi hali anlatan sözcüklerden biridir. Kelime bedel anlamına gelir. Bir manevi oluş için bedel ödemiş kimselere abdal denir. Malumunuz Anadolu sahasındaki tasavvufun odak kavramlarından ricalül gayb ile ilgili bir kavramdır. Abdal sözcüğü. Geçelim efendim bir başka ustanın sesinden dinleyeceğimiz Türkiye, Kayseri Sarız'dan kaynak kişi ve derleyen Aşık Nesimi Çimen merhumdan Mehmet Özbek ustamızın notaya aldığı bir türkü. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül.

Efendim Nida Ateş ustamızdan dinledik. Nesimi Çimen merhumun derlediği ve kaynaklık ettiği bu güzel eseri, çok sevdiğimiz türkülerden biridir bu. Şu dünya hayatındaki durumumuz açısından bize pek çok şey anlatır. Burada duyduğumuz sözler Aşık Ruhsati'ye ait. Aşık Ruhsati, halk şiiri geleneğimizde kendine has bir vadi açan ve ardından birçok aşık sürükleyen, onlara ustalık eden bir büyük ustamız. Malumunuz Aşık Nesimi Çimen Adana Saimbeyli doğumludur. 1931-1993 yılında Sivas'taki o meşhum Madımak Otel yangınında 2 Temmuz'da kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin Aşık Nesimi Çimen'e de, Aşık Ruhsati'ye de. Devam edelim efendim Bir Çift Söz programında Emel Taşçıoğlu ustamıza kulak vereceğiz şimdi. Neşet Ertaş merhumun band kaydından, yani kendi icrasından repertuara geçirilmiş, kayda alınmış bir eser dinleyeceğiz. Emel Taşçıoğlu usta.

ustamızın sesinden bu eseri Zafer Dalgıç notaya almış. Ey yelenler, hak aşkına kalkın samaha dönelim. Gönüldeki dost aşkına kalkın samaha dönelim.

Sevgili dinleyenler, bu dinlediğimiz eser Neşet Ertaş merhuma ait. Emel Taşçıoğlu ustamızın olağanüstü sesinden can verdiği bu türkü, bu eser, bu deyiş, bu nefes belki de son yüzyılda Alevi Bektaşi Samah geleneği için yakılmış, havalandırılmış, ortaya konulmuş ilgili eserlerden biridir. Belki bundan sonra bu vadide yeni bir eser, deyiş, nefes üretilmemiştir. O açıdan da Neşet Ertaş Usta'nın halk müziğimize ve ilgili kültürlere ne kadar büyük bir hizmet ettiğinin delilidir. Garibim döndüm şaşkına, hak yardım etsin düşküne. Gönüldeki dost aşkına, kalkın samaha dön.

öğrenelim dedi bize. Emel Taşçıoğlu ustamız şimdi son bölümdeyiz efendim. Şerife Hatun'un sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Erzincan Kemaliye Eyin'den, kaynak kişiler Refik Ak'tan ve Zeki Oğuz'dan, Muzaffer Sarı Sözen merhumun 1944 yılında derleyip notaya aldığı ve bendenizin çok sevdiği bir türkü. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahu zarımı. Sabahın seher vaktinde sözleriyle başlayan, Denizli'den, Acıpayam'dan ve Rumeli'den derlenmiş farklı türkülerimiz var. Hatta bizim türkümüzün bir de sözleri itibariyle Kıbrıs'tan da derlendiğini belirtelim. Kıbrıs Türküleri adlı bir albümde de bu sözler farklı ezgilerle okunmuş. Efendim bu hafta da Bir Çift Söz programında birlikte olduk türkülerimizi anlamaya, o engin mana dünyalarından nasiplenmeye çalıştık. Mutlaka dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, tonmeisterimiz Enver Ergun, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gülyeşim Gökçe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki konuğumuz Cankat Erdoğan. Sevgili Cankat Erdoğan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Ne güzel
0: ederim.
1: Oldu bugün.
0: Dinleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtabilirseniz.
1: 1982 Ankara doğumluyum. Aslen Sivas Divriliyim.
0: Hasan Erdoğan'ın oğluyum diyorsun değil mi?
1: Kısaca halk müziğine gönül vermiş bir ailenin oğluyum. Babam halk ozanı.
0: Rahmetli diyoruz babaya da.
1: Rahmetli oldu, evet. 3 yıl oldu. Kendisini de yad ediyoruz buradan.
0: Bugün türkülerle yad edeceğiz zaten. O bizi dinleyecektir mutlaka.
1: Evet, evet.
0: Bize ilk türkü ne söyleyeceksin?
1: Yıllara sorsun diyelim. Söz müzik babama ait zaten.
0: Dinliyoruz o zaman, buyurun.
1: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Teline diline sağlık sevgili Cankat Erdoğan.
2: Teşekkür ederim.
1: Programa çok
2: hocam.
1: Güzel bir başlangıç yaptın. Sağ olasın, yüreğin var olsun.
2: Hiç olmayın hocam, sağ olun.
1: Sevgili Cankat, bu kültüre nasıl başladın diyeceğim. Baban halk ozanı, dede.
2: Dedem de ozan.
1: Öyle bir ailede yetiştin.
2: Dedem de rahmetli keman çalardı.
1: Keman çalardı
2: tabii, babamın albümlerine.
1: Böyle bir ailede bu kültüre girmemek mümkün değil.
2: Mümkün değildi hocam.
1: Evet. Neler yaşadın?
2: Siz de benim küçüklüğümü bilirsiniz.
1: Biliyorum tabii. Yani. Tabii bilmez miyim? İşte, sahnelerde.
2: Babamın yanında.
1: Da böyle. Birlikte aynı şeyi ben de yaşadım. Aynen, benim de babam aynen, halk ozanı. Seni çok iyi anlıyorum. O günler güzeldi. Biz rahmet diliyoruz gidenlere. Evet. Mekanları cennet olsun, devirleri daim olsun diyelim.
2: Geride bizlere bıraktık. İşte türküler,
1: İşte yaşatıyoruz eserler. Biz onu. Onlar bizi dinliyorlardır evet. Şimdi. Sevgili Cankat, bir türkü daha dinleyelim mi senden?
2: Tabii. Gönül sarayımı yıktın sonunda diyeceğim. Bu da babama ait. Belki akabinde ardını ancak beni sen yıkarsın diyeceğim.
1: Dinliyoruz o zaman. Buyur.

0: Cennet olsun diyelim tekrar. Bir servet bırakmış. O serveti sen de güzel işliyorsun. Bir hayırlı evlat. İşte böyle teşekkür olur. Ederim. Yani o eserleri sen ederim. Yaşatıyorsun. Herkes evet, okuyor. Evet. Hasan Erdoğan'ın eserlerini okumayan yoktur ama evladı olarak senin okuman apayrı bir güzel ve en güzelini okuyorsun zaten. Herkes okuyor.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Bu eserlerle ilgili bir çalışma yapıyor musun? Bunlar baban okudu. Kasetlerde, hocam, CD'lerde vardır ama sen ne yapıyorsun?
1: Evet. Şimdi babamın öne çıkan mı diyeyim, artık sevilen mi diyeyim? Hani Aşık Veysel'e sormuşlar. Hangi türkünü daha çok seviyorsun? O da bir örnek vermiş. Şimdi oraya geldi söz. Ben de bir örnek vermek istedim. Kocaman bir bahçe düşünün. İçinde gül var, sümbül var, papatya var, nergiz var. Hangisini birbirinden ayırabilirsin?
0: Türküleri de öyle diyorsun.
1: Türküleri de öyle babamın.
0: Evet.
1: Gerçekten. Şöyle bir çalışma yapma planım var. Arkadaşlarıyla, sevdiği halk ozanı vesaire, ses sanatçısı arkadaşlarıyla. Türkülerinin birer tanesi böyle anı olarak
0: okumalarını isteyeceksin.
1: Okumalarını evet rica edeceğim. Bu yola da başlamak çok, üzereyiz yani.
0: Çok da güzel olur, kalıcı olur bence, iyi yaparsın.
1: Anısına diyelim.
0: Evet, evet. Kolay gelsin diyelim şimdiden sana.
1: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili
1: Bir Ankara? Türkü daha dinleyelim hocam, evet.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Sevmeyi sen alıştırdın diyelim.

0: Yüreğin var olsun sevgili Cankat.
1: Teşekkür ederim
0: güzel
1: hocam.
0: Güzel bir eserde, güzel de okudun, sağ olasın. Şimdi bir tane de ben türkü isteyeceğim senden.
1: Tabii
0: rahmetli hocam, baban demek. Da misafirim olmuştu, burada konuk olmuştu.
1: Evet.
0: Erik Gözlüm diye bir türküsü var, onu istedim. O çalmıştı, şimdi o niyetle istiyorum.
1: Evet,
0: o türküyü
1: söylemişsin
0: Erik Gözlüm'ü.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Gönülden gönüle giden o görünmez köprüleri türkülerle kuruyoruz. Bu gece kalplerimizi aynı ezgilerin ritminde buluşturacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Gürsoy Babaoğlu'nun söyleyeceği güzel bir türküyle başlıyoruz. Ceyhan suyu gibi bahar ayında niye dolu dolu akar gözlerin?

Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez.

Erkan Yavuzer şimdi sizlerle. Minnet ettim feleğe, derdinden dile düştüm. Savruldum köşe bucak, zamansız yere düştüm.

0: derdim.
1: Aşık Veysel'e ait Simas türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetini bilemez.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Mustafa Gece Yatmaz'ın Mehmet Ali Erdem'den derlediği Malatya türküsüyle Sinan İşbeceren sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Osman Özdenkçi'nin Sabahattin Alparslan'dan derlediği Sivas türküsünü Hayalhas söylüyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere.

Yunus Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep türküsüyle Orhan Akalmaz sizlerle. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırasıyla şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda İskender Kar eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş.
0: Evet, dedikten sonra sevgili Mustafa'cığım yine bir kez daha merhaba demek isterim sana. Cuma akşamı yine TRT Türkü dinleyicilerimizle Türkiye bir programda yine buluştuk. İnşallah yine bu akşam bir saatlik program boyunca onlara güzel türküler seslendiririz diye düşünüyorum.
1: Farklı yörelerden eserler
0: değil
1: seçtim
0: mi? Ben baktım repertuarına. Evet, değiştirmişsin bu kez.
1: Evet.
0: Açıkçası merak ediyorum çünkü provalarda dinleme şansım olmadı.
1: Evet.
0: Ama eminim hepsi çok güzeldir.
1: İnşallah.
0: Ve sevgili Taha yapımcımız yine bir sıralama yapmış. Bu sıralamayla da benimle başlamak istemiş.
1: Hay hay, keyifle dinleyeceğiz. Ne okuyacaksın Özgür?
0: Vallahi şimdi bir Ankara türkümüz var. Suya gider allı gelin haski.
1: Kendi yöremin türküsü, ya, çubuk türküsü.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Çubuk türküsü. Arkasından Hacer Obası'nı bağlayacağım ama suya gider allı gelin haskerin bana hep şeyi hatırlatır. Yani

0: sosyalleşmenin aslında çeşme başlarında olduğunu, gelinle damadın tabii artık o döneme ait görüşmelerin, sevdaların
1: tabii
0: daha çok
1: görecek, değil mi? Daha çeşme çok başında.
0: Şimdi modern hayatın getirdiği bazı kolaylıklar var belki, değil mi?
1: Evet.
0: İşte iletişim belki çok farklılaştı ama geçmişte böyle bir şansı yoktu insanların ve dolayısıyla sosyalleşmeler aslında ya düğünlerde olurdu ya da çeşme başında olurdu,
1: evet,
0: sevgili,
1: evet,
0: Mustafa'cığım. Allı gelin, has gelin de aslında zerafeti temsil ediyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Dolayısıyla suya gider allı gelin has gelin diyeceğiz ve arkasından da Hacel Obası'nı bağlamak istiyorum.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Haydi
1: Özgür.
0: Bakalım, haydi.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyifli oldu.
1: Çok
0: ne güzeldir
1: ediyorum.
0: Değil mi?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hacer babası da.
1: Orkestramızdaki tüm değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok keyifle çaldılar. Onlar çaldıkları için de ben de çok keyifle okudum.
0: Eyvallah. Sağ olsunlar.
1: Sağ olasın.
0: Ben de bir Mersin türküsüyle başlamak istiyorum.
1: Ay, çok güzel.
0: Özgürcüğüm. Yüce Dağ başında kar boran boran diyeceğim.
1: Evet.
0: Ardından Aşık Daimi'den bir deyişle devam
1: evet,
0: edeceğim.
1: Evet.
0: Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmezmiş.
1: Şahane. Seni dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Mustafa'cığım.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
1: Şahat'ın dediği gibi dost dosttan ayrılmayınca dost kadrini bilmez imiş.
2: Evet, çocukluğumda çok çalar okurdum ben. Evet.

0: işleri.
1: Evet, çok da yakışıyor sana.
0: Gönlümden geldi.
1: Çok da yakışıyor sana.
0: Teşekkür
1: ederim. Arkadaşım benim, tekrar ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. Biz senden ne dinleyeceğiz?
1: Valla şimdi bir iki tane türkü yine arka arkaya bağlamak istiyorum. Bir tanesi Tokat Reşadiye'den, başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Bir diğeri de yine Diyarbakır Celal Güzel Ses'ten bir türkümüz. Vallahi o yardır, billahi o yardır.
0: Çok keyifli türküdür.
1: Yani bu yazma, başındaki yazma da genellikle işte halk edebiyatında yine şeyi anlatıyor. Ayrılığı simgeleyen, sarıya mı boyadın da kavuşamamayı dile getiren. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Aslında türkülerimiz bizim sesli tarihimiz. İçeriklerini gerçekten bilmek gerekiyor. Bir şeyi okurken ne için anlattığını. Yine hasret var, kavuşamama var türkünün içerisinde. Dur bakalım, anlatabilecek miyim ben de?
0: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdiden
1: canım.
0: Gönlüne sağlık.

0: Gönlüne sağlık. Çocukluğuma gittim Özgür.
1: Vallahi bu programda biraz değişik türküler de seslendiriyoruz. Sen de, evet. Ben de öyle.
0: Gerçekten artık yani duyunca işte ne güzel türküydü.
1: Değil mi?
0: Anımsadığımız türküler.
1: Evet, evet, evet. Çok, çok sevdiğimiz
0: çok
1: türküler bunlardı. Umarım dinleyenlerimiz de beğenmiştir.
0: İnşallah.
1: Peki, senden ne dinleyeceğiz?
0: Benden ne dinleyeceğiz Özgürcüğüm? Şöyle, ben bir Çorum Bozluğu okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Aşık Haydar Özkan'dan. Arzu halım sana ey kaşı keman, dara düştüm Kerem eyle al beni. Ardından yine Akdeniz'e doğru uzanacağız. Şu yüce dağların karı eridi diyeceğim.
1: Evet, haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa'cığım tekrar ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Özgür.
1: Çok böyle şevkle dinledim. Yani ben seni yıllardan beridir dinliyorum. Ama bugün de yine sevgili arkadaşlarımızla birlikte dedim ki reklam arasında herhalde bir albüm çıksa böyle olurdu diye. Akustik değil mi? Olurdu diye düşündüm. Hakikaten ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Sağ olasın. Benim. Gönlüne sağlık canım benim.
1: Şimdi Mersin'de çok gittik biz bu programda istemeden. Aslında sen de repertuarını ona göre ayarlamışsın. Ben de farkında olmadan ona göre ayarlamışım. Bir Silifke yöresi iki türküyü bağlamak istiyorum.
2: Ne güzel.
1: Silifke yöresinin de Türk halk müziğinde oyun havalarıyla meşhurdur biliyorsun evet. Sevgili Mustafa'cığım. Hem çalım tekniği hem oynama tekniği.
2: Çok da zordur oyun
1: çok
2: tekniği.
1: Çok da zordur değil mi sevgili Gökhan'cığım, sen de çok daha iyi bilirsin. Ve sevgili Cemal.
2: İlkokulda ben birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar Silifke oynadım.
1: İnanmıyorum
2: onu,
1: evet, sana.
2: Zorluğunu ben biliyorum.
1: İnanmıyorum, ilk defa duyuyorum şu anda.
2: Tamam, az sonra program bitince ben size bir örneğini göstereceğim.
1: Yani arkadaşlar. Sevgili dinleyenlerimiz, ne olur yanlış anlamayın.
2: Kaşık çalmayı o dönemden öğrendim.
1: İnanmıyorum. Şimdi hani Mustafa'yı biz hep böyle bozdaklar değil mi? Hani öyle bir havası olduğu için, ağır adam havası olunca, hani Silifke oynayanlar da ağır adam değilmiş gibi sakın düşünmesinler, ama hani orada seni ben çok düşünemedim açıkçası.
2: Çok hareketli gerçekten. Hatta o işte ördek oyunu var yerde. O seke seke.
1: İnanmıyorum.
2: Göstereceğim seni. Gerçekten bir örneğini göstereceğim program bitince size.
1: Herkes şaşırmadı mı arkadaşlar? Sizler de şaşırdınız değil mi? Canım benim. Eminim onu da çok güzel yapıyorsundur sen. Ama görmek istiyorum.
2: Gerçekten. Göstereceğim.
1: Peki tamam, yine kaşık havası dediğimiz, aslında iki tane kaşık da daha doğrusu çalılıp söylenen bir, iki türküyü bağlamak istiyorum. Bir tanesi tımbalı, diğeri de mandilli. Haydi bakalım buyurun arkadaşlar. Thank you.

0: Gönlüne sağlık Özgür. Keyifli oldu.
1: Teşekkür ediyorum. Gökhan da arada. Gökhancığım yine konuşturdu.
0: Evet.
1: O sihirli parmaklarını yine konuşturdu, evet. Sevgili Mustafa'cığım, senin sazını.
0: Benim bağlamamla çaldı. Ben de yani bağlamam böyle usta ellerden çalındığını görünce bir kez daha sevdim.
1: Öyle.
0: Gönlüne sağlık kardeşim.
1: Canım
0: maşallah.
1: Benim. Ellerine sağlık Gökhancığım. Peki evet. Sevgili Mustafa'cığım, şimdi ne okuyacağız? Programımızın
0: şimdi
1: da sonuna geldik.
0: Benim tek eserim var aslında. Evet, biraz da vaktimiz de var. Bilemedim.
1: Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi Silifke burada çalarken senden bir iki figür bekledim aslında. Oynayacağım dedim.

0: Ama oynamadın Mustafa.
1: Ben yayından sonra arzu ettim.
0: Yerim, yerim mi dardı?
1: Yerim dardı şu an.
0: Ay canım benim ya.
1: Birkaç hatta eserle oynadık biz o oyunu.
0: Halk oyunları geçmişte ben de yaptım aslında. İşte Diyarbakır, işte Silifke, onları ben de oynadım. Şimdi sen söyleyince neden bana çok tuhaf geldi bilmiyorum ama hani hiç konduramıyoruz açıkçası böyle zaman da ilerleyince, yaş da ilerleyince. Ama bakıldığında halk kültürümüzün bir folklorumuzun bir dalı halk oyunları. Nasıl çalıp söylüyorsak aynı şekilde halk oyunları da öyle. Bilmekte de fayda var aslında. Yani bazen sahnede
1: Kesinlikle.
0: de istiyor bu figürler.
1: Tabii.
0: Peki sen nasıl, keyifli miydi peki hakikaten o yıllarda?
1: Keyifliydi yani biraz da tabii
0: Yani
1: o
0: kim
1: işte
0: yönlendirdi?
1: kıyafetler falan üzerimde şey gibi emanet gibi işte kafada fes o yelekler gömlekler işte şalvarıydı
0: Evet.
1: çorabı örgü çorap düğün çorap
0: Tabii, değil mi?
1: tabii onları da giydiğim zaman işte böyle bir
0: Siz
1: emanet gibi
0: baya baya
1: duruyordum ama
0: temsiller falan da
1: tabii
0: verdiniz.
1: tabii.
0: Yarışmalara katıldınız mı
1: Hayır
0: mesela?
1: yarışmalara katılmadık. Sadece Karacaoğlan İlköğretim Okulu idi o
0: Evet
1: dönem.
0: canım benim.
1: Keçiören Çaldıran
0: Ama
1: Mahallesi'nde.
0: senin seçilmen, senin istemen, değil mi? Yani çok güzel şeyler bunlar.
1: İlkokulda şöyle söyleyeyim. Sınıflar arası şiir okumada birinciliğim vardı benim.
0: Öyle mi?
1: Şiir çok güzel şiir okurdum. Bir de sınıflar arası birinci seçilmiştim.
0: Hı.
1: Dönemin belediye
0: Hı.
1: başkanı çok güzel iki tane kitap hediye etti. Karacaoğlan ile Nasreddin Hoca'nın,
0: Hı.
1: Keloğlan'ın.
0: Evet.
1: Ya
0: Yani
1: çok güzel değerlerdi tabii yani
0: o yıl.
1: Karacaoğlan İlköğretim Okulu genelde de işte bu Mersin Silifke türkülerinin sözler Karacaoğlan
0: Evet.
1: anonim.
0: Olduğu için de.
1: Evet biz hani farklı bir yöre oynamadık Silifke oynadık.
0: Ama çok şanslı.
1: Beşinci sınıfa kadar artık dörtle beşle iyice artık çözmüştük. Gayet
0: Maşallah.
1: güzeldik ama
0: Maşallah.
1: ilkokul bir de bayağı sıkıntılıydı.
0: Evet, geçen 99. yıl radyomuzun yıl dönümü kutlamasında yine Mustafa ile ikimiz Kesik Çayır'ı seslendirdik orada.
1: Evet.
0: Mustafa da tabii hep çalıp söylediği için hep masa başında, daha doğrusu sandalyede görüyoruz kendisini ama yani orada da dikkat ettiğim aslında ayaklandığımız zaman da hakikaten de içimizden de böyle bir şey çıkıyor galiba. Değil mi
1: Evet.
0: Mustafa'cığım? Değil mi
1: Evet.
0: bizim havalarımızda?
2: Halk gelen kostümlerin de hala kalmasını, bugüne taşınmasını sağlamış halk oyunları.
0: Değil
2: Evet.
0: mi?
2: Diğer kıyafetler
0: Tabii.
2: biraz halk oyunları sayesinde
0: Değil mi Gökhan'cığım?
2: kalmış.
0: Çok çok haklısın.
2: Bugüne taşınmış.
0: Kalıcı olmasının da
2: Önemli etkenlerinden
0: önemli
2: yani.
0: etkenleri sizin de yapmış olduğunuz bir programda da ben görüyorum, sevgili dünyada da o yerel kıyafetleri görüyorum. Açıkçası onların içinde türkü okumak da çok bambaşka bir
2: Tabii ki
0: şey.
2: canım.
0: İşte halk kültürümüzün, halk folklorumuzun içerisinde böyle şeyler olması. Biz mesela her zaman şunu söylüyoruz. Gerek kilimlerde, gerek motiflerde, işte yazmalarda, al yazmalarda, değil mi? Oyalarda anlatılan hikayeler bambaşka aslında. Biraz edep adap varmış o zamanlar. Çünkü biz çok fazla dile getiremezmişiz bazı şeyleri. Kılığımızla, kıyafetimizi, örf adetlerimizle sunarmışız. Bu tarz görsellerle anlatmaya çalışırmışız.
1: Ve benim hala o
0: Evet.
1: kıyafetlerim mevcuttur, saklarım
0: Ay
1: dolabımda.
0: muhteşemsin. Vallahi şahane. Seni bir kez daha gönülden
1: Teşekkür
0: kutluyorum
1: ederim.
0: canım arkadaşım. Şimdi sevgili yapımcımız Taha'ya da bakıyorum. İstersen Taha'cığım bir kapanış anonsumuzu yapalım. Ondan sonra da Mustafa'nın türküsüyle veda edelim. Uygun mu sizin için? Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye ve programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bugün yine mikrofonda ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz hoşlanmışlardır eserlerimizden, gönüllerine dokunabilmişizdir. Orkestrada bizlere eşlik eden saz arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda İskender Kar eşlik ettiler. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın.
0: Ve senden ne dinleyeceğiz? sevgili Mustafa.
1: Azerbaycan türküsü okumak istiyorum Özgür.
0: Evet.
1: Süresi biraz kısa ama sanırım yetiştiririz diye umut ediyorum.
0: Haydi bakalım, keyifle dinliyoruz.
1: Bu da yine kulaklar çınlasın Erkan Sürmen hocamızın
0: derlediği bir eserdi. Canım benim, ne güzel.

barın var, bir hayva bir narın var. Bahçalarda barın var, bir hayva bir narın var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarın var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bakışlı yarın var. Beri gel kara.

yandırmaz ateş men. Men gözlerin yaktı, yandırmaz ateş men. Ver gel kara göz, gel gel kara göz, bu bağrımda yara göz derdime sen. Kara göz ver gel kara göz, gel gel kara göz, bu bağrımda yara göz derdime sen. Kara göz ver gel kara göz, gel gel kara göz, bu bağrımda yara göz derdime sen. Kara göz ver gel kara göz, gel gel kara göz, bu bağrımda yara göz derdime sen. Kara göz ver gel.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Güliz Şenol, İzmirliyim. En sevdiğim türkü Beyaz Giyime Toz Olur. Türküyü bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Benim Türküm.
1: Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.